halde onun âline bitip tükenmeyen, daima artan ve bizleri de çeşit çeşit ikramlara ulaştıran salatla salat ve selam eyle, bereket ihsan eyle. Allah'ın makamı yüce, kendisine tazim ve hürmet etmek vacip olan Efendimiz Muhammed'e ve onun âline ebediyen, kesilmeyen, hatta sayılarla bile sayılamayan salatla salat ve selam eyle, bereket ihsan eyle. Allah'ım bütün alemlerde Efendimiz İbrahim'e ve onun âline salat ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım kendisini hatırlayanların her yad edişinde, ismini zikretmekten gafil olanların her gaflete düşmesinde Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat eyle. Allah'ım Efendimiz İbrahim ve onun âline salat, merhamet ve bereket ihsan ettiğin gibi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline de salat eyle, merhamet eyle, bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen methedilmeye layık azamet ve şeref sahibisin. Allah'ım maddeten ve manen temiz ve temizlenmiş olan ümmi Nebi Efendimiz Muhammed'e ve onun âline salat ve selam eyle. Allah'ım kendisiyle peygamberliği sona erdirdiğin, Kevser havuzu ve şefaat etme hakkı vermekle kendisine yardım edip kuvvetlendirdiğin zata salat eyle. Allah'ım hüküm ve hikmet peygamberi, en parlak kandil, en büyük ahlakla donatılmış Miraç sahibi son peygamber Efendimiz Muhammed'e, onun âline, ashabına ve sapasağlam yolunda yürüyen tabilerine de salat eyle. Allah'ım karanlığı şiddetli ve korkulu gecelerde kendileriyle yol bulunan, aynı zamanda karanlığın kandilleri gibi olan İslam yıldızlarının yollarını Efendimizle azametli kıl. Efendimiz ve gönül sultanımız Muhammed'e, âli ashabına ve sapasağlam yolunda yürüyen tabilerine, denizde dalgalar coştukça, uzak yollardan gelen hacılar Kabe-i Muazzama'yı tavaf ettikçe, ardı arkası kesilmeyen salatla salat eyle. Salavat-ı şerifelerin ve selamın en faziletlisi, Allah'ın yüce Resulü, kulları arasından seçilmiş olan ve ahirette yaratılmışların şefaatçisi, makam-ı Mahmud ve Havz-ı Kevser'in sahibi, risalet ve umumi tebliğin yükünü taşıyan, en büyük ıslah konusu, din ve dünya işlerinde gayret gösterme şerefiyle şereflenen Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Allah-u Teala ona, âline gece gündüzler boyu devam eden salatla salat eylesin. Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden önce yaratılanların ve kendisinden sonra yaratılacak olanların efendisi ve en faziletlisidir. Salavat okuyanların en faziletli salavatı, selam verenlerin verdiği selamın en iyisi, zikredenlerin en güzel zikri, Allah'ın salatlarının en faziletlisi, en güzeli, en mükemmeli, en bol olanı, en eksiksiz ve noksan olanı, en açık olanı, en yüce olanı, en temiz olanı, en pak olanı, en bereketlisi, en iyisi, en çok artıp çoğalanı, en yeterlisi, en parlak olanı, en ulvi olanı, en çok olanı, en toplu birikmiş olanı, en umumi olanı, en devamlısı, en kalıcısı, en aziz olanı, en üstün olanı, en ulusu, en faziletlisi, en güzeli, en değerlisi, en keremlisi, en mükemmeli, en tamam olanı, en azametli olanı, Allah'ın yarattıkları arasında en faziletlisi ve yarattıklarının biriciği olan Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun.
Bütün bu salatlar Allah'ın yarattıklarının en faziletlisi, en güzeli, en iyisi, en cömerti, en mükemmeli, en tamam olanı, Allah katında en değerlisi, Allah'ın Resulü, Nebisi, Habibi, Allah'ın seçip çıkarttığı ve Allah'a devamlı münacatta bulunan Resulü, Allah'ın has dostu, isyandan uzak olan dostu, Allah'ın emirlerini güvenle yerine getiren emini, Allah'ın kulları arasından seçtiği, yarattıkları arasından özenle çıkardığı, nebileri arasından halis ve en seçkin olan kulu Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Bütün bu salatlar kulların kurtulabileceği Allah'ın en sağlam bağı, Allah'ın en masum kulu, Allah'ın kullarına nimeti, rahmet anahtarı, Resuller arasında seçilmiş olanı, Allah'ın kulları arasında en güzeli olanı, istediği ve istemediği her hususta dileklerine ulaşanı, kendisine bağışlanan nimetlerde ihlas sahibi, en yüce peygamber, en doğru sözlü, şefaat ettiğini kurtaran, şefaat etme hakkı verilenlerin en faziletlisi, kendisine bırakılan emanetlerde emin, tebliğ ettiği hususlarda doğru sözlü, Rabbinin emrini açıklayan, verilen en ağır vazifeyi yüklenen, Allah'a ulaşmakta Resullerin Allah'a en yakın olanı, kıyamet günü makam ve fazilet itibariyle peygamberlerin en yücesi, nebiler arasında en kerem sahibi olan Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Yine bütün bu salatlar Allah katında en temiz, Allah'a peygamberlerin en sevimli olanı, derece itibariyle Allah katında peygamberlerin en yakın olanı, en çok ecir ve sevap alanı, kullarının en keremlisi, Allah katında peygamberlerin en çok rızaya nail olanı, derece ve makam itibariyle insanların en yücesi, mekan itibariyle onların en büyüğü, güzellik ve fazilet bakımından insanların en mükemmeli, derece yönüyle nebilerin en faziletlisi, getirdiği kanunlar itibariyle peygamberlerin en mükemmeli, soy itibariyle nebilerin en şereflisi, konuşması ve kendisine hitap etmesi yönüyle peygamberler arasında tebliğini en iyi açıklayanı, doğum, hicret, soy ve ashab yönüyle peygamberlerin en faziletlisi, nesep itibariyle insanların en üstün olanı, kabile bakımından insanların en şerefli olanı, bütün insan ve peygamberlerin bizzat en hayırlı olanı, kalbi vesveselerden arındırılıp nur ve hikmetle doldurulmak suretiyle en temiz olanı, insanların ve peygamberlerin en doğru sözlüsü, ameli en temiz olanları olan Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Bütün bu salatlar asalet itibariyle insanların en sabit olanı, ahde vefa yönüyle peygamberlerin en ileri olanı, şeref itibariyle en oturaklısı, tabiatı en mükerrem olanı, yaratılışı en güzel, zürriyeti en temizleri, dinleyip itaat etme noktasında ilahi emirlere en çok itaat edeni, makamı en yüce olanı, ifade yönüyle peygamberlerin en tatlı konuşanı, selamı en bol vereni, değer itibariyle onların en takdire layık olanı, üstün sıfatlarla insanların en çok övüleni, en güzel ahlaka sahip olmakla en çok beğenileni, mukarrabun makamındaki Allah'a en yakın olan melekler arasında peygamber içinde en çok zikredileni, ahde vefada insanların en ileride olanı, vaat etmekte en sadakatli olanı, insanların en çok şükredeni, yaptığı iş yönüyle en üstün olanı, sabrı en güzel olanı, hayır itibariyle insanların en güzel olanı, kolaylığa en yakın olan Efendimiz Muhammed'in üzerine olsun. Ve tüm bu salatlar mekan itibariyle insanların ulaşamayacağı kadar en uzak olanı, şanı en yüce, delili en sağlam, kıyamet günü mizanda insanlar arasında hayrı en ağır gelip de en tercih edileni, iman yönüyle insanların ilki, muhataplarına meramını anlatmakta konuştuğunu en açık dile getireni,

0: Diyarbakır ilimiz için sabah ezanı.
1: Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Kıyamete kadar devam edecek olan namazın ve şu en mükemmel davet olan ezanın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a cennette en yüksek makam olan vesileyi ve bütün yaratılmışların üstünde bir mertebe olan fazileti ver ve onu vaat ettiğin en yüce şefaat makamı olan makamı Mahmud'a gönder.

Vakit seher. Ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında gittiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdin. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutundun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan elinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere. Aç kalbini Rabbine. Uyan. Uyan. Yan ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kalk ayağa, kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür O. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir O. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok onun. Ama sen onu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim, huzurundayım.

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle, cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir, ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Eşreke nurullahi ve zahera kelamullahi ve sebete emrullahi ve nefeze hükmullahi ve tevekkeltu alallahi ma şâallahi ve la havle ve la kuvvete illa billah. Tehassantu bi hafiyyi lütfillahi ve bi lütfi sun'illahi ve bi hamili sitrillahi ve bi azimi zikrillahi ve bi kuvveti sultanillahi dehaltu fi kenefillahi ve istecartu bi rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Teberra'tu min havli ve kuvveti ve istaantu bi havlillahi ve kuvveti. Allahümme ya erhamer rahimin, uhcubni anil kavmi zalimin. Allahümme ya erhamer rahimin, uhcubni anil kavmi zalimin. Allahümme ya erhamer rahimin, uhcubni anil kavmi zalimin bi kudretike ya kaviyyu ya metin. يا أرحم الراحمين بك نستعين اللهم يا سابق الغوث يا سامع الصوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت أغثني وأجرني من حزي الدنيا وعذاب الآخرة ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: Hazreti Ali el-Murtaza radıyallahu anh'tan rivayetle İşrakiye. Allah'ın nuru doğdu ve parladı. Onun kelamı açığa çıktı. Emirleri belli oldu. Hükümleri gerçekleşti. Ben Allah'a, onun dilediği, irade ettiği her şeye tevekkül ettim. Allah'ın güç ve kuvvetinden başka hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Ben Allah'ın gizli ve ihsankerane lütuflarına, onun hata ve kusurları örtmedeki güzelliğine, onun şanının yüceliğine ve saltanatının kudretine sığındım. Ben Allah'ın rahmetine, onun koruyup gözetmesine iltica ettim. Onun elçisine sallallahu aleyhi ve sellem boyun eğdim. Ben kendi güç ve kuvvetimden vazgeçip Allah'ın güç ve kuvvetinden yardım istedim. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey Allah'ım, ey merhamet edenlerin en merhametlisi, beni kudretinle zalimlerden koru. Ey pek güçlü olan kavi, ey sarsılmaz ve sağlam kuvvet ve kudret sahibi metin, ey merhametlilerin en merhametlisi, yalnızca senden yardım isteriz. Ey Allah'ım, ey herkesten önce imdada yetişip yardım eden, ey bütün sesleri işiten ve ey ölümden sonra kemiklere etleri giydirip diriltecek olan, imdadıma yetiş, bana yardım et, beni dünyanın zillet ve belalarından ve ahiret azabından koru. Büyük ve yüce olan Allah'tan başka hiç kimsenin hiçbir güç ve kuvveti yoktur.

Bismillahirrahmanirrahim. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظمة سلطانك. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظمة سلطانك. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظمة سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ey doğuların ve batıların Rabbi, ey yönlerin ve yönsüzlüğün Rabbi, ey zamanların ve mekanların Rabbi, ey zamansızlığın ve mekansızlığın Rabbi, ey bağışlayıcılığı sonsuz Rabbim, ey keremi sınırsız Allah'ım, ey gücüne son olmayan Allah'ım, bizi sana teslim olanlardan kıl, bizi yolunda yürüyenlerden eyle ve bağışlanma dileğimizi kabul buyur. Sensin alemlere rahmeti dağıtan. Ey Rabbimiz, bize bu dünyada da iyilik ver, ahirette de ve bizi ateşin azabından koru. Ey Rabbimiz, ateşten bizi koru. O ateş ki yakıtını insanlar ve taşlar oluşturur. Bizi inkar ateşinden koru, bizi gaflet ateşinden koru. Bize sabrı öğret, sabretmeyi bağışla bize. Ey Rabbimiz, bize güçlüklere karşı dayanma gücü bağışla. Adımlarımızı sağlam kıl ve gerçeği inkar edenlere karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, unutur veya bilmeden hata yaparsak bizi sorgulama. Ey Rabbimiz, bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yükler yükleme. Ey Rabbimiz, güç yetiremeyeceğimiz yükleri bize taşıtma. Günahlarımızı affet, bizi bağışla ve rahmetini yağdır üstümüze. Sen yüce Mevlamızsın, gerçeği inkar edenlere karşı bize yardım et. Kuşkusuz ölümden sonra diriliş haktır, gerçektir. Cennet gerçektir, cehennem ateşi gerçektir, sonsuz mutluluk gerçektir. Kuşkusuz sen çok merhametli ve çok hikmetlisin. Ey Rabbimiz, sana inanıyoruz, bizi affet. Ey Rabbimiz, sana güveniyoruz, bizi bağışla. Ey Rabbimiz, sensin bizim sahibimiz, bizi esirge. Ey Rabbimiz, sen her şeyi görür, duyar ve bilirsin. Bizim ayıplarımızı ört. Ey Settar, setredici, örtücü ismin hürmetine bizim kusurlarımızı bağışla. Ey Rabbimiz, bizi nurlu yolundan ayırma. Daima sana kulluk eden, senden korkusu ve umudu kesilmeyen kullarından eyle. Bizi bu zaman şerlerinden koru. Nefsimizi emrimize ver. Şeytanın şerrinden bizi emin kıl. Ey Rabbimiz, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ve onun pak ve tertemiz ehli beytine binler salat ve selam eyle. O Allah ki ondan başka ilah yoktur. Diri ve ölü her şey onunla kaimdir. Onu ne bir uyuklama ne de bir uyku tutar. Göktekilerin ve yerdekilerin hepsi O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda kim şefaat edebilir? O herkesin önlerinde ve arkalarında olanları bilir. Herkes O'nun ilminden ancak O'nun istediği kadarını kavrayabilir. O'nun tahtı gökleri ve yeri kaplamıştır. Gökleri, yeri korumak O'nu asla yormaz. O yüce ve pek büyüktür. Ey Rabbimiz, bize hep birlikte senin ipine sımsıkı tutunmayı ve biri birimizden kopmamayı bağışla. Verdiğin nimetleri hatırlamayı nasip et. Biri birimize düşmekten kalplerimizi birbirlerimize düşmanken kalplerimizi uzlaştırdın. Senin bağışınla kardeş olduk. Ve ateşli bir uçurumun kenarındayken bizi ondan korudun.
Sen yaratıklarının haksızlığa uğramasını dilemezsin. Bizi doğruluktan ayırma. Ey Rabbimiz, bizi doğruluktan ayırma. Ey Rabbimiz, bizi doğruluktan ayırma. Ey Rabbimiz, bizi hak ve adaletten ayırma. Allah'ım, bize faydalı ilim ver, bize hayrı öğret. Allah'ım, faydasız ilimden sana sığınırız. Allah'ım, şeytanın şerrinden sana sığınırız. Allah'ım, bize hikmeti bağışla, bize marifeti öğret, bize faydalı ilim öğret. Allah'ım, bizi ilim ve hikmetle zenginleştir. İlim ve sevgiyle süsle, takva ile kereme ulaştır, afiyetle güzelleştir. Allah'ım, bizi inandığını yaşama konusunda gayretli kıl. Ey Rabbimiz, bizi dünyada garip bir yolcu kıl. Yolculuk duygusundan uzaklaştırma. Dünyayı sonsuz gören gafillerden eyleme. Bizi garip birer yolcu kıl. Ey dünyada dost ve düşman ayırt etmeksizin bütün varlıkları rızıklandıran Allah'ım, rızkımızı bereketlendir ve rızkına karşı bizi şükredenlerden kıl. Ey ahiret yurdunda sadece dostlarına rahmet edecek olan Allah'ım, bize dünyada verip de ahirette mahrum bırakma. Allah'ım, sen bütün noksan sıfatlardan berisin. Sana layık olduğun şükrü yapamadık. Sana hakkıyla kulluk edemedik. Allah'ım, sana hakkıyla şükredenlerden kıl bizi. Allah'ım, seni hakkıyla zikredenlerden eyle bizi. Allah'ım, sana hakkıyla kulluk edenlerden eyle bizi. Ey Rabbimiz, bizi bağışla, bize merhamet et. Bizi rahmetinle kuşat. O engin rahmet denizinde yıka bizi. Rahmetine kabul et. Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Bağışla bizi. Ey Rabbimiz, senden hakkında bilgi sahibi olmadığımız herhangi bir şey istemekten sana sığınırız. Çünkü bizi bağışlamaz, acıyıp esirgemezsen kuşkusuz kaybedenlerden oluruz. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen her şeyi duyar, her şeyi görürsün. Gizli ve açık olan hiçbir şey sana gizli kalmaz. Ey Rabbimiz, bize yolumuzu göster. Ey Rabbimiz, yaptığımız bütün hatalardan sana sığınırız. Çünkü bizi bağışlamaz, acıyıp esirgemezsen kuşkusuz kaybedenlerden oluruz. Ey Rabbimiz, bize doğruyla eğrinin ne olduğuna hükmedebilme bilgi ve yeteneğini bağışla. Ve bizi dürüst, erdemli insanların arasına kat. Ve herkesin kaldırılacağı gün bizi utandırma. Ey Rabbimiz, nefsimizi kaderinle huzura erdir. Hazan ile hoşnut kıl. Seni zikretmekten ve sana dua etmekten alıkoyma bizi. Elçilerini sevdir, saf evliyana dost kıl. Nefsimizi senin göklerinde ve yerinde sevilen bir nefis yap. İndirdiğin belalara sabretme gücü ver. Nimetlerinin üstünlükleri için şükreden bir nefis yap nefsimizi. Ey Rabbimiz! Ölümümüzü esenlik ve mutluluk için bir başlangıç yap. Bizi ve tüm inananları bağışla Rabbim. Bizim ve tüm insanların nefsini arıt, temizle, doymuş nefis yap. Ey Rabbimiz, seni hamd ile anan kullarından eyle bizi. İlah sensin, teksin ve yücesin. Senin bağışlayıcılığını arıyoruz. Sen çok bağışlayansın. Rahmet kaynağısın, sana sığınırız. Yükselen şafağın Rabbi, sana sığınırız. Yaratıklarının şerrinden ve bastıran zifiri karanlığın kötülüğünden sana sığınırız. Karanlık işlere düşkün insanların fenalığından, insanların Rabbine, insanların hakimine sığınırız. Sana sığınırız. Fısıldayan sinsi ayartıcının şerrinden sana sığınırız. Görünmez güçlerin ve insanların bütün ayartmalarından sana sığınırız, sana sığınırız. Ey Rabbimiz, hiçbir şey yoktur ki seni anmasın. Seni her türlü noksandan tenzih ederiz.
Senin bildirdiğinden fazla bilgimiz yoktur. Her şey senin katındadır. Her hazinenin anahtarı sendedir. Ey Rabbimiz, bizi bağışla. Bana dua edin, size cevap vereyim buyurdun. Senden iki dünya mutluluğu istiyoruz. Bizden esirgeme ya Rab. Bizi doğru yola ilet, yolumuzdan saptırma. Bizi son nefesimizde iman ile kabre indir. Kabrimizi cennet bahçelerinden bir bahçe yap. Rabbimiz, duanız olmazsa ne değeriniz var buyurdun. Sana dua ediyor. Senin rahmet dergahına sığınıyoruz. Bizi geri çevirme Rabbim. Dinimiz için Allah bize yeter. Önemli işler için Allah bize yeter. Bize karşı azanlar için Allah bize yeter. Bizi kıskananlara karşı Allah bize yeter. Bize hile kuranlar için Allah bize yeter. Ölüm anında Allah bize yeter. Kabirdeki sorguda Allah bize yeter. Amellerin ölçülüp tartılmasında Allah bize yeter. Sıratta Allah bize yeter. Her yerde ve her zaman Allah bize yeter. O ne güzel bir vekildir. Ondan başka ilah yoktur. Sadece ona güvenir, ona dayanır ve ona yöneliriz. Allah bize yeter. Ey Rabbim, ilmimizi artır. Marifet nurlarını bağışla kalbimize. Hidayete erdirdikten sonra gönlümüzü kaydırma. Bizi sırat-ı müstakimde kararlı kıl. Bol bol rahmet bağışla bize. Çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin. Ey istediğini istediği zaman toplayabilen Mevla, cami ismi şerifinin hürmetine müminlerin kalplerinin birleşmesini nasip eyle. İslam ümmetine merhamet et, İslam ümmetine vahdet nasip eyle. İslam ümmeti içindeki fitne ve tefrika tohumlarını kökünden kaldır. İnananların kalplerindeki birbirlerine olan kini kökünden kaldır. Çok zengin olan Mevla, gani ismi şerifinin hürmetine bizi gönlü ve ameli zengin olanlardan eyle. Ey yüce Mevlamız, ihtirastan, gazabın şiddetinden, hasedin galabesinden, sabrın yetersizliğinden, kanaatin azlığından, kötü ahlaktan, şehvetten, bağnazlıktan, heva ve hevese uymaktan, hidayetten ayrılmaktan, batılı hakka tercih etmekten, günahı küçümsemekten, ameli büyük görmekten, zenginlikle övünmekten, yoksulları aşağılamaktan, zalime yardım etmekten, mazlumu yalnız bırakmaktan, hakkım olmayanı istemekten, bilgi gereken konularda bilmeden konuşmaktan sana sığınırız. Birini aldatmayı düşünmekten, kendi amellerini beğenmekten sana sığınırız. Kötü kalpli olmaktan, küçük günahları önemsememekten, şeytanın tasallutundan sana sığınırız. Rabbimiz, sen bizim sahibimiz ve yaratıcımızsın. Her şeyi yaratan sensin. Herkese can veren sensin. Her şeyi hakkıyla görüp gözetensin. Göklerin ve yerin tedbir ve tasarrufu sana aittir. Hakimi mutlak ancak sensin. Hiçbir şey yoktur ki seni tesbih etmesin, seni anmasın. Bütün işler sonunda sana döner, sana döndürülür. Yeryüzünü her kış öldüren, her bahar dirilten sensin. Kuşkusuz sen bizi en güzel surette yarattın. Kesin olarak inananlar için yeryüzünde ve kendi benliğimizde sonsuz işaretler, deliller vardır sana giden. Hamd sana mahsustur. Ey şanı yüce olan Allah'ım, alemlere rahmet olarak gönderdiğin elçine, onun dostlarına ve nesline salat ve selam olsun.

0: Hatmi Şerif.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verin. Sesinizi kesip dinleyin onu ki Allah'ın esirgemesiyle kuşatılasınız.
2: Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın.

0: Hatmi Şerif. Hatmi Şerif'e yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. Allah Teala bizi hem dünyada hem de ahirette Kur'an'dan ayırmasın. Amin. İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakk'ın Sesi Çağrı FM.
1: Ya Mucib, ya Mucib. Arza hacet yok. Halim sana ayandır. Söze gerek yok. Sessizliğim sana beyandır. Ya Vasi, ya Vasi. Varlık sensiz darlanır. Ya Hakim, ya Hakim. Sen ki her yarattığına mana ve değer katansın. Manaya özünü verensin. Sonsuz hikmetine aşina eyle kalbimi. Ya Vedud, ya Vedud. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için bakar yüzler yüzlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için güneş doğar günlere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için baharın gelir her yere. Sen sevdiğin ve sevdirdiğin için kelamın değer dillere. Ya Mecid, ya Mecid. Yakınlığın ulviyetine engel değil ki, bana akla hayale gelmez güzellikler bahşedersin. Ulviyetin yakınlığına engel değil ki, bana benden de yakın olduğunu her daim söylersin. Ya Bâis, ya Bâis, zerrelerimi topla bir bir dağıldıklarında. Hayat ver yeniden onlara, ulaştır en sevdiklerimin yanına. Ya şehit, ya şehit. Seni görür gibi yaşamak en güzel haldir. Senin gören olduğunu görmek en güzel tecellidir. Ya Hak, ya Hak. Ancak sana yönelmek kuluna haktır. Kıblenden saptırma beni. Ancak sana edilen dualar kuluna haktır. Mahrum bırakma beni. Ancak senden dilemek kuluna haktır. Sahipsiz bırakma beni. Ancak sana dayanmak kuluna haktır. Çaresiz bırakma beni. Ancak sana varan yollar kuluna haktır. Yoldan çıkartma beni. Her şeyden çok seni sevmek kuluna haktır. Yetim bırakma beni. Bela, hakkımdaki hükmün haktır. Ya Rabbi, hak ettiğimle değil, lütfunla ağırla beni. Ya Vekil, ya Vekil, aczimi sana şefaatçi ederim. Kudretini dayanağım eylerim. Fakrımı sana elçi ederim. Rahmetini sığınağım eylerim. Ya Kavi, ya Kavi, aczimi bilip dergahına geldim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Fakrımı bilip senden istedim. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Havl senindir, kuvvet senin. Kavi olan ancak sensin. Ya Metin, ya Metin. Demir emrinle parçalanırken nefsimin elinde bırakma beni. Dağlar sana boyun eğmişken şeytanın aldatmacalarına kandırma beni. Denizler izninle yarılırken sebeplerin arasında oyalama beni. Dilim sana içtenlikle yakarırken sözlerimden fazlasıyla anla beni. Ya Veli, Ya Veli, sana tevekkül ettim. Vekilim sensin. Sana iman ettim. Sahibim sensin. Sana sığındım. Sırdaşım sensin. Sana güvendim. Velim sensin. Sana bağlandım. Dostum sensin. Sana tutunuyorum bütün varlığımla. Kimsenin yere yıkmasına izin verme beni. Ya Hamid, Ya Hamid, Hamid sensin. Hamd sanadır. Diller senin hamdinle tatlanır. Her nefes sana minnetle verilir ve alınır. Sana sonsuz öfkümü biricik övüncüm eyle. Minnet altında ezdirme kalbimi. Ya Muhsi, Ya Muhsi, hadsiz aciz ve zaaf içindeyim. Düşmanlarım pek yaman, incitenim sayısızdır. Sana şükrüm yetersiz, arzularım hesapsızdır. Fıtratımın diliyle yalvarıyor, dualar ediyorum. İsteyenlerin ve istenenlerin sayısını bilen ancak sensin. Kalbime yoldaş eyle merhametini.
2: Kâbe'ye varmakla kıbleni gözle görünür eyledin. Her gün secdelerle varmaya çalıştığın makamdasın artık. Çoğu bireyleyen, birliği görünür eyleyen makamdır burası. Tıpkı İbrahim'in aleyhisselam Kâbe'yi inşa etmesi gibi sana da Kâbe'ye dönüşünü onarmak düştü şimdi. Şimdi makam-ı İbrahim'de yalnız biri bilecek, yalnız birden isteyecek, yalnız biri söyleyeceksin. Onun huzurunda durup, ondan başka her şeyi arkana atarak tekbir getireceksin. İbrahim'in aleyhisselam ayağını bastığı yerde, Rabbimizin tarifiyle insanların İbrahim'e en yakını olarak, onun izince gidenlerden olarak Muhammed aleyhissalatü vesselam ve onunla birlikte olanlarla anılma makamındasın artık. İbrahim'in aleyhisselam Kâbe'yi onarması gibi sen de kıbleni onar. Yalnız ona dönenlerden ol. Çünkü İbrahim milletinin en önünde sen duruyorsun şimdi. Artık İbrahim makamındasın.
1: Şimdi özü muhsin olarak yüzünü tertemiz İslam ile Allah'a tutmuş ve hanif bir Müslim olarak İbrahim milleti adına İbrahim'in izindeyiz aleyhisselam. O Allah ki İbrahim'i aleyhisselam dost edindi. Bize yoklukta dost olanı bilme zamanı şimdi. Bize ölümde dost olan ile İhya olma zamanı şimdi. Bize sıratta dost olana yürüme zamanı şimdi. Bize ebedi dost olanın dostluğunu hak etme zamanı şimdi.

0: Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.
1: Yıl 622. Yer Mekke. Kırbaçlar iniyor çıplak gövdelere. Kor ateşlere yatırılıyor insanlar. Resulün davetini kabul ettikleri için, inançlarında kararlı oldukları için, Rabbim Allah'tır, hüküm ancak Allah'ındır diye haykırdıkları için, inen kırbaçla yürekten fırlayan, her kırbaçla daha kararlı yükselen bir ses var Mekke sokaklarında. La ilahe illallah, la ilahe illallah. Bu kolay bir söz değildir. Bu sadece bir söz değildir. İşkence kıskacında yükselen sesler günlerce Mekke kayalıklarında yankılandı. Yollara düşene dek muhacirler, bilaller, habbablar durmadan kırbaçlandı. Fakat bir dava vardı, zorbaların bilemediği, müminlerin uğruna can verdiği bir dava vardı. Her şeyden önce, her şeyden önde. Onun için, onun yolunda ne varsa arkada kalıyordu. Arkada kalıyordu sokaklarında çocukluk anılarını saklayan şehir. Arkada kalıyordu serin gölgelerde hurma sunan bahçeler. Anne, baba, evlat, akraba, kutsal çağrıya uymayan ne kadar şey varsa arkada kalıyordu. Yürüyordu hicret erleri. İmanla, sabırla, tevekkülle. Aralarında o. O ki iki cihan güneşi, yol Medine'ye. Aydınlık şehir, peygambere ve dostlarına kucak açan münevver şehir. Selam sana, selam peygamber sancaktarı Mus'ab'a ve onun çağrısına gönülleriyle evet diyen Ensar'a. Ensar, muhacir, bir kardeşlik destanı işler tarihe, sevgiyle dizilen harfler üstüne. Şimdi o beklenmektedir. Gözler Veda Tepesi'yle karıncalanıyor. Ağaçların en yükseğinde gözcüler, müjde, müjde diye haykırmaya hazırlanıyor. 15 gün soluk kesmiş Medine. Eller alınlarda siper, kaşlar çatık, gözler Veda Tepesi'nde. Ve birden sevinçle savrulan bir ses. Geliyorlar, geliyorlar. Çalkalandı gökler. Mutlu deve Kusva, güneşi kıskandıran yolcusu sırtında, yolcunun sadık arkadaşı yanında göründüler. Veda Tepesi onurun doruğunda. Çocuklar, kadınlar, genç ve ihtiyarlar, bekleme sıkıntısının sevince dönüşüyle bir anda oluşan ezgi üstüne yine aynı anda dizilen mısraları döktüler.
2: Veda Dağı'ndan üzerimize dolunay doğdu. Allah'a çağıran bir davetçimiz olduğu için şükretmek bizlere vacip oldu. Ey bize içimizden gönderilen elçi! Sen ki itaat edilmesi gereken bir davetle geldin. Geldin, Medine'ye şeref verdin. Ey davetçilerin en hayırlısı, hoş geldin. Eskimiş cahiliye elbiselerinden sonra izzet ve şeref elbisesi giydik. Boşa geçen günlerden sonra şeref göğsünden doyasıya indik. Şöyle dedi karanlıkları parçalayan şafak bana. Söyleyin sizler ehli İslam'a, zillet yakışmaz Muhammed'e tabi olana. Yemin ettiğimiz gün hepimiz söz verdik. Ahdimizi asla bozmayacağız dedik. Ve doğruluğu kendimize şiar edindik. Vallahi ben kulları fenalığa sürükleyen bir fesatçı değilim. Şahit ol sen ey esenlik yıldızı. Senin hasretin ve sevginle doluyor. Allah Teala'nın alemlere rahmet olarak gönderdiği son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ulvi derecesini, yüce mertebesini anlatmaya çalışan binlerce naat yazılmıştır. İşte onlardan birinde bir peygamber aşığı şöyle diyor.
1: Allah'ım, Arabi ile Acemi ile bütün insanların efendisine, Mekke-i Mükerreme'nin, Medine-i Münevvere ve Harem-i Şerif'in imamı Hazreti Muhammed'e salatu selam eyle. O, insanlara bilmediklerini öğretti. Hazreti Adem'in neslindendir ama aslı bir nurdur onun. Yazılmıştır onun şerefli ismi levh-i mahfuza yakut bir kalemle. Defnedilmiştir mübarek ve latif vücudu Medine-i Münevvere'de Harem-i Şerife. Kıyamet gününde bütün alemler için şefaatçi olarak şöyle yalvarır Rabbine. Ya Rabbi, bağışla ümmetimi. Bağışla ümmetimi ya Rabbi. Ah ümmetim. Sen lütuf ve kerem sahibisin ey Rabbim. Şöyle bir ses duyulur Rahman olan Allah'ın katından. Şefaatini kabul ettim ey Nebi-i Muhterem. Ümmetinle beraber girin cennete. Size yoktur artık ne korku, ne hüzün, ne de elem. Allah'ım razı ol Ebu Bekir, Ömer, Osman ve Kerem sahibi Ali'den. Ey o yüce Resulün cemalinin nurunu görmek aşkıyla yananlar. Ona bol bol salatü selam okuyun. Milyonlarca salatü selam senin üzerine olsun ey Allah'ın Resulü. Milyonlarca salatü selam senin üzerine olsun ey Allah'ın Habibi. Milyonlarca salatü selam senin üzerine olsun ey geçmiş ve gelecek bütün insanlığın efendisi.

Bu tekbirler sıradan bir ezber değil, tarihin derinliklerinden bugüne gelen bir direnişin haykırışıdır. Her Allahu Ekber'le mazlumlar doğrulur. Her La İlahe İllallah'la tağutlar sarsılır. Bu sözler sadece minberlerden değil, Filistinli çocuğun enkaz altındaki duasından, Arakanlı annenin gözyaşından, Doğu Türkistanlı bir gencin sessiz haykırışından yükselir. Teşrik tekbirleri yalnızca kurban günlerinde değil, ümmetin birliğini, Allah'a teslimiyetini ve zalimlere karşı dimdik duruşunu simgeler. Bugün Kabe'nin gölgesinde yükselen bu tekbirler, Tel Aviv'in, Washington'ın saraylarını titreten bir yankıdır. Bu tekbirlerle zulümle yükselen saraylar yıkılır. Mazlumun gözündeki yaş duaya dönüşür. Ümmet gafletten uyanır, saflar sıkılaşır, kalpler birleşir. Bu yüzden bugünlerde yükselen her Allahu Ekber, yalnız bir ibadet değil, zulme karşı bir meydan okumadır. Ey zalimler! Siz tanklarla, füzelerle korkutmaya çalışırken biz Allahu Ekber'le yürürüz. Çünkü biz biliriz ki zafer silahların değil, sabrın ve secdenin olacak. Ey mazlum kardeşim! Unutma ki gökyüzünü yırtarcasına yükselen bu tekbirler senin feryadını Rabbine ulaştırır. Senin için dua eden bir ümmet var. Allah zulmü asla kalıcı kılmaz. Bu ses susmayacak. Bu bayrak inmeyecek. Bu ümmet dirilecek.

0: al.
1: Ey her şey kendisine boyun eğen, ey her şey kendisi için oluşan, ey her şey kendisiyle vücutta duran, ey her şey kendisine yönelen, ey her şey kendisinden korkan, ey her şey kendisini tesbih ve tenzih eden, ey her şey kendisiyle ayakta duran, ey her şey kendisine huşu duyan, ey her şey kendisine varan, ey her şeyin fani olup da kendisi baki olan. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: وَاَسْأَلُكَ بِأَنَّ

0: Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey kullarına yeten, ey her türlü derde deva veren, ey vadinde duran, ey maddi ve manevi dertlere afiyet veren, ey her şeyiyle yüce olan, ey kullarını iyiliğe ve cennete davet eden, ey iyi kullarından hoşnut olan, ey hikmet ve adaletle hükmeden, ey varlığının sonu olmayan, ey dilediğini doğru yola ulaştıran, sen bütün kusur ve noksan sıfatlardan münezzehsin. Senden başka ilah yok ki bize imdad etsin. Eman ver bize. Eman diliyoruz. Bizi cehennemden kurtar.
1: Yeah.

0: أجرنا من النار.
1: Ey ancak kendisine firar edilen, ey ancak kendisine kaçılan, ey ancak kendisine sığınılan, ey ancak kendisine tevekkül edilen, ey ancak kendisi gaye olan, ey kurtuluş ancak onda olan, ey rağbete layık ancak kendisi olan, ey ibadete layık ancak kendisi olan, ey ancak kendisinden yardım dilenilen, ey havl ve kuvvet ancak kendisiyle olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya

0: الأمان أجلنا من النار.
1: Ey en iyi kendisinden korkulan, ey en iyi matlup kendisi olan, ey rağbete en layık kendisi olan, ey istenmeye layık en iyi kendisi olan, ey en iyi gaye kendisi olan, ey zikre en layık kendisi olan, ey şükre en müstehak kendisi olan, ey sevgiye değer yalnız kendisi olan, ey en iyi makamlara kullarını koyan, ey en iyi ünsiyet ve huzur veren, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya men huve halaka fesevvâ. Ya men huve kaddara fehedâ. Ya men huve yekşiful belvâ. Ya men huve yesme'un necvâ. Ya men huve yunqidhul gârgâ. Ya men huve yuncil helkâ. Ya men huve yeşfil merda. Ya men huve emate ve ahya. Ya men huve adhaka ve abka. Ya men huve adalla ve ahda. Subhaneke ya la ilahe illa entel emanul eman. Ecirna minen nar.
1: Ey yaratan, şekillendiren, tesviye eden, ey takdir eden, planlayıp yol gösteren, ey mahlukatın önündeki belaları gideren, ey dua ve münacatları kabul edip yardım eden, ey maddi manevi boğulanları kurtaran, ey helaketler içine düşenleri çeken, ey hastalara şifa veren, ey ölüm ve hayat kendi elinde olan, ey güldüren ve ağlatan, ey saptıran ve hidayet eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ve es

0: Allah'ım, senin şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey dilediği kullarının günahlarını bağışlayan, ey ayıp ve kusurları örten, ey düşmanlarını mağlup eden, ey her şeye gücü yeten, ey bütün mahlukatının hallerini gören, ey bütün mahlukatı yoktan var eden, ey kendine yapılan ibadet ve şükürlere bol mükafat veren, ey kendisini zikredenleri yad eden, ey dostlarına yardım eden, ey dilediğini zorla yaptıran, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men huve fil berri vel bahri sebiluh. Ya men huve fil afaqi ayatuh. Ya men huve fil ayati burhanuh. Ya men huve fil memati kudretuh. Ya men huve fil kuburi izzetuh. Ya men huve fil kıyameti milketuh. Ya men huve fil hisabi heybetuh. Ya men huve fil mizani kazauh. Ya men huve fil cenneti rahmetuh. Ya men huve fil nari azabuh. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار.
0: Ey kara ve denizdeki yollar kendi inayetiyle yaratılmış olan, ey kendi varlığının mucizeleri afakta görünen, ey mucizeler içinde varlığının delilleri görünen, ey kudret ve azameti ölümde tezahür eden, ey izzet ve kahhariyeti kabirlerde tezahür eden, ey iktidar ve malikiyeti kıyamette görünen, ey hayat ve büyüklüğü hesap gününde görünen, ey kaza ve yargısı mizanda zahir olan, ey rahmeti bütün haşmetiyle cennette görünen, ey azap ve kahrı ateşte tecelli eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men

0: اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ.
1: Ey korkanların kendisine kaçtığı, ey günahkarın kendisine gittiği, ey tevbekarların kendisine yöneldiği, ey isyankarların kendisine sığındığı, ey dünyayı istemeyenlerin kendisine arzu ettiği, ey hata işleyenlerin kendisinden umutlu olduğu, ey müminlerin kendisiyle huzur ve ünsiyet bulduğu, ey iyilerin, inanmışların kendisiyle iftihar ettiği, ey mütevekkillerin kendisine tevekkül ettiği, ey araştırıcıların kendisiyle huzur ve sükunet bulduğu, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya

Ey her yakından daha yakın olan, ey bütün sevgililerden daha sevgili olan, ey bütün büyüklerden daha büyük olan, ey bütün azizlerden daha aziz olan, ey her kuvvetliden daha kavi olan, ey her müstaniden daha zengin ve gani olan, ey her cömertten daha cömert olan, ey en şefkatliden daha şefkatli olan, ey en merhametliden daha merhametli olan, bütün şefkat ve merhamet vesaire sıfatların aslı olan, ey en haşmetliden daha haşmetli olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey her şeye her şeyden daha yakın olan, ey bütün mahlukatını gözetleyen, ey müminlerin sevgilisi olan, ey kullarının dualarına cevap veren, ey kullarının bütün fiillerinin hesabını gören, ey bütün dertlere deva veren, ey her şeyi bütün incelikleriyle gören, ey her şeyden haberdar olan, ey her şeyi nuruyla aydınlatan, ey kullarına gerekli her şeyi açıklayan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya.

0: Ecirne minen nâr.
1: Ey mağlup olmayan galip, ey masnu olmayan sanatkar, ey mahluk olmayan harık, ey mülk edilmeyen malik, ey kahredilmeyen kahir, ey yükseltilmeyen yüce, ey korunmaya muhtaç olmayan hafız, ey yardıma ihtiyaç olmayan yardımcı, ey kaybolmayan hazır ve şahit, ey uzak olmayan yakın, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya

0: Ey nurların nuru, kaynağı, ey nurları aydınlatan, ey nurlara şekil ve suret veren, ey nurları yaratan, ey nurların miktarlarını takdir eden, ey nurların mahzen ve menbaalarını ayarlayan, ey bütün nurlardan evvel olan nur, ey bütün nurlardan sonra baki kalacak nur, ey bütün nurlardan üstün olan nur, ey eşi benzeri olmayan nur, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men ata'uhu şerif, ya men fi'luhu latif,

Ey hediye ve ihsanları şerefli olan, ey işleri latif ve ince olan, ey lütuf ve keremi daimi olan, ey sehavet ve cömertliği ezeli olan, ey sözü hak olan, ey vaadi doğru olan, ey affetmesi kendi fazlı ve ihsanı olan, ey azap vermesi adalet olan, ey zikir ve anılması tatlı olan, ey ona ünsiyet ve alışmak lezzetli olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey kullarına nimet ihsan eden, ey bütün müşkilleri halleden ve hak ile batılın arasını ayıran, ey istediğini istediği şekilde değiştiren, ey zorlukları kolaylaştıran, ey istediğini zelil kılan, ey kitaplar ve bereketler indiren, ey kainattaki bütün işleri döndüren ve kullarını halden hale sevk eden, ey her şeyi münasip şekilde güzelleştiren, ey her şeyi kemale erdiren, ey istediğini istediğine üstün kılan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men yara ve la yura, ya men yahluku ve la yuhluku.

0: Ey gören fakat görülmeyen, ey yaratan fakat yaratılmayan, ey yol gösteren fakat kendisinin yol gösterilmeye ihtiyacı olmayan, ey dirilten fakat hariçten hayat almaya ihtiyacı olmayan, ey yediren fakat yedirilmeye muhtaç olmayan, ey kurtaran ve kurtarılmaya muhtaç olmayan, ey işleri kaza eden fakat ona muhalif olarak işler kaza edilmeyen, ey hüküm veren fakat kendi aleyhinde hüküm verilmeyen, ey doğurmayan ve doğurulmayan, ey eşi benzeri olmayan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Yani...

0: أجرنا من النار.
1: Ey en iyi sevgili kendisi olan, ey en iyi tabip kendisi olan, ey en iyi eşraf kendisi olan, ey en iyi yakın kendisi olan, ey en iyi kollayan kendisi olan, ey dua ve istekleri en iyi kabul eden, ey en iyi ünsiyet ve huzur veren, ey en iyi vekil kendisi olan, ey en iyi sahip kendisi olan, ey en iyi şekilde yardım eden, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa,
3: Çağrı FM.
2: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair,
3: Çağrı FM.
2: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala,
3: Çağrı FM.
2: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
3: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

0: Şu an Çağrı FM'desiniz.
1: Çağrı FM'desiniz.
2: Can bula cananını, bayram o bayram ola. Kul bula sultanını, bayram o bayram ola. Hüznü keder def ola, dilde hicap ref ola. Cümle günah af ola, bayram o bayram ola. Mevla bizi affede, görme güzel id ola. Cürmü hatalar gide, bayram o bayram ola. Feyzi muhabbeti hak, nuri hidayet siyak. Cenneti âlâ durak, bayram o bayram ola. Hakkı seven merdi şiir, kalbi olur müstenir. Allah ola desti gir, bayram o bayram ola. El tuta kitabını, dil tuta hitabını, can tuta şitabını, bayram o bayram ola. Mevla'yı candan seven, rızayı hakka eren, lütfi hüdaya güven, bayram o bayram ola. Hakkı seven dil ucan, aşkı eden heyecan, fethola bab-ı cinan, bayram o bayram ola. Ganiler ede kerem, ref ola derdi verem, sahi ola muhterem, bayram o bayram ola. Nuri hidayet dola, dilde hidayet bula, nasırın Allah ola, bayram o bayram ola. Tevhid ede zevk ile, hakkı seve şevk ile, tasdik inerse dile, bayram o bayram ola. Dildeki rahman ola, dertlere derman ola, azade ferman ola, bayram o bayram ola. Lütfiye lütfu kerem, dahili bab-ı harem, daima Allah direm, bayram o bayram ola.

0: Şimdi reklamlar.
1: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
2: Çağrı FM.
3: Tüm hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
4: Bilgi reklam 0543 963 1085.
5: İda kurbanı nişanın rahma hudaye. Ev İda kurbanı bize vesile jihalasiya ümmetire. İda veya kurbanı piroz be.
6: Nasuç Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. Telefon 0537 487 0621.
1: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
4: Uygun AVM 0536 461 7998.
3: Bugün Filistin'deki Hacerlerin Bayramı. Bugün Irak'ta, Afganistan'da, dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmail'lerin gırtlağına dayamış İbrahimlerin bayramı. Bugün ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
2: Mesut Züccaci'ye telefon 0533 713 5472.
5: Digel derdu kuleme bıkasi graniya çiyaneji emgüh nednevan tengi tali eşu elem firaka emcihev bidur hıstine. Ev id, ida meye, ida ümmeta İslam'e piroz be.
4: Konak Sigorta 0533 595 9975.
1: İnadına şeytanların, inadına zulümlerin, inadına dünyalık dertlerin ve inadına esaretlerin. Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
4: Özgür Kuyumcusu 0412 237 44 11.
3: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
4: Akan Demir Doğrama 0532 796 92 56.
5: İro İda İsmail'e Filistiniye, İro İda Hacera Irakiye, İro İda Pakistan, Afganistan, Somali, Keşmir, Türkistan'a Rojhilat, Lübnan'u temam-i alema İslam'e. Piroz be İda kurbani lü ümmet-i İslam'e.
4: Tasarım Perde 0537 032 1064.
1: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
4: Genç Taşkınlar Beko Klim Mobilya 0507 297 47 28.
3: İbrahimler, Hacerler, İsmailler. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
4: Pınar Lahmacun 0542 711 94 39.
5: İbadete kurbanı vek preke dina fakiru devlemendade. Emjil gor kavveta hve keyfa fakira binin. Heger tünebe imkana me bi bişirinek em keyfa sevi u fakira binin. İda wan piroz bikin disibaha idede. İda veya kurbani piroz be bibe vesile jihveşi u khirare.
4: Asaf Tesisat Malzemeleri 0531 248 64 41.
1: Tüm hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
4: Sakarya Kuyumcusu 0533 938 7503.
3: Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
4: Dakak Gıda 0532 221 31 93.
5: Bilahaydin nav meneminin de ida kurban ede. Rojen pır bıxerin roje ideku rahmeta hoda vek taviyad bare biser ümmet ede. Drojen vuha bıxerde dile tüm Müslümanı jime nemine bira. Eyda kurbanı li temami halkı Ahmedi u temami ümmeta İslam'e piroz be.
4: Yıldız Döner 0532 168 5941.
1: Bugün Filistin'deki Hacerlerin bayramı. Bugün Irak'ta, Afganistan'da, dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmaillerin gırtlağına dayamış İbrahimlerin bayramı. Bugün Ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
4: İnci Reklam 0533 364 5846.
3: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
4: Spot 21 Gıda 0535 225 44 45.
5: İda kurbanı nişanın rahma hudaye. Ev İda kurbanı bize vesile jihlasiya ümmetire. İda veya kurbanı piroz be.
4: Lütfüzade Tatlı Sarayı 0533 152 84 97.
1: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
4: Zümra Gold 0539 772 1686.
5: İro Eyda İbrahim'aye, İro Eyda Muhammediye, İro Eyda Meteva'ye, Lime Teva Piroz Eyda Kurbani.
0: Genç taşkınlar, Büro Kilim Mobilya 0507 297 47 28.
3: Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
4: Hicret Ticaret Züccaciye ve Mutfak Malzemeleri 0506 665 0565.
5: Bilaheyden nav menemin de ida kurban ede. Rojen pır bıxerin roje ideku rahmeta xada vek taviya dibare biser ümmet ede. De rojen vuha bıxerde dile tüm müslümani jime nemine bira. İda kurbani li temami halkı Ahmedi u temami ümmeta İslam'e piroz be.
4: Erzurumlu ustalarla ca kebabı yeni yüzüyle sizlerle. 0532 630 04 93.
3: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
6: Diyar Market.

0: عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير.
1: İmran İbnül Hüseyin radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Haya ancak hayır kazandırır.

Hamd, gökleri ve yeri hikmetle yaratan, insanı halife kılan, kullarını affetmeyi seven Allah'a mahsustur. Salat ve selam, Mekke sokaklarında zulme karşı duran, mazlumun gözyaşını kendi gözyaşı bilen, ümmetin yüreğiyle atan Efendimiz Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama, onun âline, ashabına ve yolunu izleyen tüm müminlere olsun. Ey Beytullah'ın misafirleri! Şu an Rabbinizin evindesiniz. Elleriniz semaya kalkmışken, kalpleriniz arş-ı âlâya bağlıyken, yeryüzünde gözyaşı döken ümmetin yetimleri sizlerin dualarını bekliyor. Gazze yanıyor ey hacı kardeşim. Bir annenin kolları altında can veren yavrusu sana emanet. Mescid-i Aksa'nın taşlarında yankılanan yetim çığlığı senin kalbine emanettir. Sen tavaf ederken onların evleri başlarına yıkılıyor. Sen zemzem içerken onlar susuzlukla sınanıyor. Sen hacı olma sevincini yaşarken onlar şehadetle buluşuyor. Ey Allah'ım! Kabe'nin gölgesinde açılan bu elleri boş çevirme. Gazze'de zulmün gölgesinde solan çiçeklere rahmetini indir. Yetimleri koru, analara sabır ver, babalara metanet ihsan eyle. Zalimlerin tuzaklarını başlarına çevir. Kudretinle adaleti tesis eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Bu mübarek beldede sana yönelen kullarının dualarını kabul eyle. Onların kalplerine Gazze'yi yerleştir. Onlara ümmetin acısını dert eyle. Her secdede bir yetimi anmayı, her dualarında bir mazlumu zikretmeyi nasip eyle. Ey Rabbimiz! Bize izzetli bir ümmet olmayı, kardeşlerimizle beraber bir safta durmayı, adaletin ve merhametin yeryüzüne hakim olması için çabalamayı nasip eyle. Kabe'de dua eden diller, Aksa'da ezilen dillerin sesi olsun. Mina'da atılan taşlar, zalimlerin sistemlerine atılan darbeler olsun. Arafat'ta edilen dualar, ümmetin uyanışına vesile olsun. Amin, amin ya Muin.

0: Tam 99.
1: Çağrı FM.
2: Ey nuru çeşmi Ahmedi Muhtar ya Hüseyin, ey yadigar Haydar-ı Kerrar ya Hüseyin, ey can-u dil seririne sultan ya Hüseyin, ey Kerbela'da Şah-ı Şehidan ya Hüseyin, ey nuru çeşmi Fatıma Mahbubu insucan, inletti bizi mihneti devran ya Hüseyin, kan ağladı felek şafaklar şefkatinde ah, ol dem ki ettiler seni kurban.

0: alemlere rahmet vesilesi olarak gönderilen sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem için nice aşıklar, nice naatler, nice mersiyeler yazmışlar. Hissettikleri bu ulvi muhabbetin zevkini diğer insanlara da tattırmayı arzu etmişlerdir. Resul-i Kibriya'ya karşı duyulan aşk ve muhabbet terennümleri nesilden nesile, gönülden gönüle intikal ederek ulaşmıştır günümüze. Kıyamete kadar var olacak peygamber aşıklarından birinin Resulullah Efendimiz için yazdığı bir naatte Yüce Resul şöyle anlatılıyor bizlere.
1: Sabah aydınlığını onun yüzünden aldı. Gece ise karanlığını onun saçlarına borçlu. Faziletiyle bütün peygamberleri aştı, yüceldi ve rehberliğiyle bütün yolları aydınlattı. Türlü nimetlere mazhar bir kerem hazinesi ve getirdiği diniyle insanların hidayet rehberi. Bütün dünyanın hizmetinde olduğu en temiz, soylu ve şerefi en yüce insan. Cebrail, İsra gecesi geldiğinde Rabbi onu huzuruna davet ediyordu. Mucizesiyle ağaçlar yürüdü, taşlar konuştu ve bir işaretiyle ay ikiye bölündü. Allah, onun ümmetinin geçmiş günahlarını bağışlayarak ona şereflerin en yücesini bahşetti. İşte Muhammed'imiz, Seyyidimiz, Efendimiz. Ona icabet etmekse en büyük şerefimiz.

0: Hayat çok karışık, yapılan çağrılar anlamsız geliyorsa
1: bu çağrıya kulak verin.
0: Çağrı efem.
2: Ya Gaffar, ya Gaffar, gizli pişmanlıklarımı bilen sensin. Gözyaşlarıma değer veren sensin. Bilirim, rahmet denizini bulandıramaz cümle günahlar. Rahmetinle arındır, bağışla beni. Ya Kahhar, ya Kahhar, sen öyle kahharsın ki kahrında lütfun çok, kahrında acelen yok. Sen öyle kahharsın ki kahrında adalet var, kahrına sınır yok. Düşmanımız çok, aczimiz nihayetsizdir. Kahrınla helak eyle zalimleri. Ya Vehhab, ya Vehhab, yokluğa sırf yok olduğu için varlık bahşedersin. Nankörlerin bile rızkını kesmez, inkar edenlere bile nefes verirsin. Varlığım senin lütfundur, senin ihsanındır. Aciz varlığıma lütfunu, ihsanını daim eyle. Ya Rezzak, ya Rezzak, hazinende yok yoktur. Ol dersin, her şey olur. Yarattığın her canlının rızkı senin katında saklıdır. Vahyin, mümin kalplerin, selim akılların rızkıdır. Ya Rabbi, sana muhtaç olmak en büyük zenginliğimdir. Senin fakirin eyle beni. Senin verdiğinle doymak en büyük lezzetimdir. Sofranda ağırla beni. Ya Fettah, ya Fettah, damla kadar da olsa sevabım, lütfeyle de cennetini aç bana. Şaşkın da olsa aklım, kerem eyle de sana gelen yolları aç bana. Ya Alim, ya Alim, senin için bilmenin başı yoktur. Ben ancak sonradan bilirim. Senin bilmediğin bir an yoktur. Ben ancak bazen bilirim. Sen açık edip söylediğimi de bilirsin. Sen susup kendime sakladığımı da bilirsin. Unutup kendimden sakladığımı da bilirsin. Kendi kuyularıma aklımın iplerini salarım. Kendime aklım ermez. Sen beni benden çok bilensin. Kalbimin kuytularında el yordamıyla dolaşırım. Kendime kendim yetmez. Sen bana benden çok sırdaşsın. Bildiğimi bilenlerden eyle beni. Bilmediğimi bilenlerden eyle beni. Sana malum olan ayıp ve kusurlarımla utandırma beni. Ya Kabıd, ya Basit, ya Kabıd, ya Basit. Dara düşürürsün genişlik verdiğinde şükretmeyeni. Genişletirsin dara düştüğünde de şükredeni. Takdir senindir. Ya Rabbi, sen ki imkansızı mümkün kılarsın, darda koyma beni. Dara düştüğünde de şükredenlerden eyle beni. Sen ki asılları yanında tutarsın, gölgede bırakma beni. Ya Hafid, ya Hafid, öyle hafidsin ki yokluğa yuvarlarsın, varlığıyla gurura düşersin.

0: تاوی ادباره بسر امتی ده دروژن وهاب خیر ده دلی تو مسلمانی جمه نمینه برا عیده قربانه لتمام خلق آمده و تمام امتا اسلام پیروز به
1: Turgutlar 2 Auto. Yahya Turgut. Telefon 0532 665 4363.
2: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
1: Süt ve süt ürünlerini sofralarınıza taşıyan lezzet. Karacadağ Tenk Köyü. Telefon 0534 556 5171.
2: Dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmaillerin gırtlağına dayamış İbrahimlerin bayramı. Bugün ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
3: Uygun AVM 0536 461 7998.
4: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
3: Bilgi Reklam 0543 963 1085.

0: Bir dakikalık fetva.
1: Adet halindeki kadınların mezar ziyaretinde bulunmalarını yasaklayan herhangi bir delil bulunmamaktadır. Bu durumdaki kadınlar mezarda Kur'an-ı Kerim okumadıkları sürece sünnete uygun bir şekilde ziyaretlerini gerçekleştirebilir. Vefat eden yakınları için istiğfarda bulunabilirler.
2: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
3: Çağrı Efem.

0: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı efem.
1: İhram içinde bir kıla bile dokunamazken, bir otu bile koparamazken, şimdi bir canlıyı boğazlaman emrediliyor. Ne yaman çelişki değil mi? Demek ki ne yaparsan yap, ancak Rabbinin emriyle yaparsan hayırdır. Kötü ve iyinin ne olduğu, çirkin ve güzelin nasıl ayırt edildiği, senin keyfine bırakılmış değil. Unutma ki kestiğin ne devedir, ne inek, ne koyun. Şehvetini, hevanı, hevesini boğazlayıp onun rızasında fani ediyorsun. Kurban günü, bayram sabahı ondan uzaklığın gidiyor, onun yakınlığını kazanıyorsun. Bayram öylece yürüyor yüreğine.
2: Bugün bayram. Dostlarla buluşuldu. Eller yeniden kavuştu. Kucak kucak sevgiler taşındı sinelerden sinelere. Sıla-i rahimler, hasret dindirmeler, barışmalar, buluşmalar, istiğfarlar, dualar, kabirler, hatırlamalar arasındayız. Evde, sokakta, şehirde, iş telaşından beride dolanıyoruz. Bu sabah Mina'da göğüsleri yakan yangın alev alev sürüyor. Nefsleri nura boğan tünellerden pak nefesli hacılar süzülüyor. Şer ve zulmet odaklarının yüzüne şerre hınçlı ve zulmete nefretli taşlar savruluyor. Hacılar iki yüzlülüğe yüz vermeyen, yalana lanet okuyan, yanlışla barışmayan bir odak buldular kendilerine. Hayırları emip yutan, güzellikleri boğup yok eyleyen şeytani kara deliklerin çevresinde

0: Hazreti Ebu Derda radıyallahu anh'tan rivayet edilir ki, İnsanlar üzerine bir zaman gelir ki, adamın imanı soyulur da haberi olmaz. Halbuki o, gömleğinin soyulduğu gibi soyulmuştur.
1: Bir hadis, bir ders.

Muhammed, gözlerim nuru. Muhammed, gönüllerin süruru. Muhammed, insanlığın özgürlük öğretmeni. Muhammed, ümmetinin kurtuluş rehberi. Allah!

0: Bir rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
1: Çağrı FM.
2: Tüm hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
3: Bilgi reklam 0543 963 1085.
4: İda kurbanı nişanın rahmah ve daye. Ev İda kurbanı bize vesile jihlasiya ümmetire. İda veya kurbanı piroz be.
5: Nasuç Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. Telefon 0537 487 0621.
0: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
3: Uygun AVM 0536 461 7998.
2: Bugün Filistin'deki Hacerlerin Bayramı. Bugün Irak'ta, Afganistan'da, dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmail'lerin gırtlarına dayamış İbrahimlerin bayramı. Bugün ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
1: Mesut Züccaciye, telefon 0533 713 5472.
4: Digel derdu kuleme bikasi graniya çiyaneji emgüh nednevan tengi tali eşu elem. Firaka emcihev bidur xistine. Ev عيد عيدا ميه عيدا امتا اسلامي بيروز به
3: Konak Sigorta 0533 595 9975.
0: İnadına şeytanların, inadına zulümlerin, inadına dünyalık dertlerin ve inadına esaretlerin. Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
3: Özgür Kuyumcusu 0412 237 44 11.
2: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
3: Akan Demir Doğrama 0532 796 92 56.
4: İro İda İsmail'e Filistiniye. İro İda Hacera Irakiye. İro İda Pakistan, Afganistan, Somali, Keşmir, Türkistan Arojhilat, Lübnanu temami alema İslamiye. Piroz be İda kurbani lü ümmeta İslami.
3: Tasarım Perde 0537 032 1064.
0: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
3: Genç Taşkınlar Beko Klim Mobilya 0507 297 47 28.
2: İbrahimler, Hacerler, İsmailler. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
3: Pınar Lahmacun 0542 711 94 39.
4: İbadete kurbani vek preke dinaf fakiru devlemenda de. Emjili gor kavveta hve keyfa fakira binin. Heger tünebe imkana me bi bişirinek em keyfa sevi u fakira binin. İda wan piroz bikin disibaha ide de. İda veya kurbani piroz be bibe vesile jihweşi u khirare.
3: Asaf Tesisat Malzemeleri 0531 248 64 41.
0: Tüm hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
3: Sakarya Kuyumcusu 0533 938 7503.
2: Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
3: Dakak Gıda 0532 221 31 93.
4: Bilahaydin nav meneminin de ida kurban ede. Rojin pır bihirin roje ideku rahmeta hoda vek taviya dibare biser ümmet ede. Drojin vuha bihirde dile tüm Müslümanı jime nemine bira. İda kurbani li temami halkı Ahmedi u temami ümmeta İslami piroz be.
3: Yıldız

0: döner. 0532 168 59 41.
1: Bugün Filistin'deki Hacerlerin bayramı. Bugün Irak'ta, Afganistan'da, dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmail'lerin gırtlağına dayamış İbrahimlerin bayramı. Bugün ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
0: İnci Reklam 0533 364 58 46.
2: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
0: Spot 21 Gıda 0535 225 44 45.
3: İda kurbanı nişanın rahma hudaye. Ev İda kurbanı bize vesile jihlasiya ümmetire. İda veya kurbanı piroz be.
0: Lütfüzade Tatlı Sarayı 0533 152 84 97.
1: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
0: Zümra Gold 0539 772 16 86.
3: İro Eyda İbrahimaye, İro Eyda Muhammediyaye, İro Eyda Metevaye, Lmeteva Piroz Eyda Kurbani.
4: Genç taşkınlar, Büro Kilim Mobilya 0507 297 47 28.
2: Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
0: Hicret Ticaret Züccaciye ve Mutfak Malzemeleri 0506 665 05 65.
3: Bilahaydin navmeneminin de ida kurban ede. Rojin pır bıxerin roje ideku rahmeta hoda vek taviya dibare biser ümmet ede. Drojin vuha bıxerde dile tüm Müslümanı jime nemine bira. İda kurbanı li temami halkı amedi u temami ümmeta İslami piroz be.
0: Erzurumlu ustalarla cağ kebabı yeni yüzüyle sizlerle. 0532 630 04 93.
2: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
5: Diyar Mark.

İlim denizinden damla damla. Allah'ın sana farz kıldıklarını yap. İnsanların en çok ibadet edeni, abidi sen olursun. Allah'ın yasaklarından uzak dur. İnsanların en fazla dünyadan yüz çevireni, zahidi sen olursun. Allah'ın senin için ayırdığı rızka razı ol. İnsanların en zengini olursun. Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh. İlim denizinden damla damla.

0: Kabe'ye varmakla kıbleni gözle görünür eyledin. Her gün secdelerle varmaya çalıştığın makamdasın artık. Çoğu bir eyleyen, birliği görünür eyleyen makamdır burası. Tıpkı İbrahim'in aleyhisselam Kabe'yi inşa etmesi gibi sana da Kabe'ye dönüşünü onarmak düştü şimdi. Şimdi makam-ı İbrahim'de yalnız biri bilecek, yalnız birden isteyecek, yalnız biri söyleyeceksin. Onun huzurunda durup ondan başka her şeyi arkana atarak tekbir getireceksin. İbrahim'in aleyhisselam ayağını bastığı yerde Rabbimizin tarifiyle insanların İbrahim'e en yakını olarak, onun izince gidenlerden olarak Muhammed aleyhissalatü vesselam ve onunla birlikte olanlarla anılma makamındasın artık. İbrahim'in aleyhisselam Kabe'yi onarması gibi sen de kıbleni onar. Yalnız ona dönenlerden ol. Çünkü İbrahim milletinin en önünde sen duruyorsun şimdi. Artık İbrahim makamındasın.
1: Şimdi özü muhsin olarak yüzünü tertemiz İslam ile Allah'a tutmuş ve hanif bir Müslim olarak İbrahim milleti adına İbrahim'in izindeyiz aleyhisselam. O Allah ki İbrahim'i aleyhisselam dost edindi. Bize yoklukta dost olanı bilme zamanı şimdi. Bize ölümde dost olan ile ihya olma zamanı şimdi. Bize sıratta dost olana yürüme zamanı şimdi. Bize ebedi dost olanın dostluğunu hak etme zamanı şimdi.
2: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.

kendisinden başka ilah olmayan, daima diri olan ve varlığıyla tüm alemi ayakta tutan Allah'tan mağfiret diler ve ona tövbe ederim.

0: Kabe'ye varmakla kıbleni gözle görünür eyledin. Her gün secdelerle varmaya çalıştığın makamdasın artık. Çoğu bireyleyen, birliği görünür eyleyen makamdır burası. Tıpkı İbrahim'in aleyhisselam Kabe'yi inşa etmesi gibi sana da Kabe'ye dönüşünü onarmak düştü şimdi. Şimdi makam-ı İbrahim'de yalnız biri bilecek, yalnız birden isteyecek, yalnız biri söyleyeceksin. Onun huzurunda durup, ondan başka her şeyi arkana atarak tekbir getireceksin. İbrahim'in aleyhisselam ayağını bastığı yerde, Rabbimizin tarifiyle insanların İbrahim'e en yakını olarak, onun izince gidenlerden olarak Muhammed aleyhissalatü vesselam ve onunla birlikte olanlarla anılma makamındasın artık. İbrahim'in aleyhisselam Kabe'yi onarması gibi sen de kıbleni onar. Yalnız ona dönenlerden ol. Çünkü İbrahim milletinin en önünde sen duruyorsun şimdi. Artık İbrahim makamındasın.
1: Şimdi özü muhsin olarak yüzünü tertemiz İslam ile Allah'a tutmuş ve hanif bir Müslim olarak İbrahim milleti adına İbrahim'in izindeyiz aleyhisselam. O Allah ki İbrahim'i aleyhisselam dost edindi. Bize yoklukta dost olanı bilme zamanı şimdi. Bize ölümde dost olan ile ihya olma zamanı şimdi. Bize sıratta dost olana yürüme zamanı şimdi. Bize ebedi dost olanın dostluğunu hak etme zamanı şimdi.

0: zalim efendiler umut biter yarına. Susar hain işbirlikçi sözde kınar birileri. Sen de susup haykırmazsan kim haykırır gerçekleri? Gidenler Hüseyin, kalanlar Zeynep olur.
1: Sen haykır üst düşünme, ateşler Gülistan olur.
0: Denizler yol olur, zindanlar mektep olur. Hira'dan bir kıvılcım çağlara güneş olur. Bu kıvılcım sadra düşer, gönüllerde umut pişer. Alnı secdede yükseldi, insan oldu beşer. Bağrında bir yangın, bir bismillah haykır.
1: Bir yumruk, bir kurşun, bir slogan haykır.

Bu tekbirler sıradan bir ezber değil, tarihin derinliklerinden bugüne gelen bir direnişin haykırışıdır. Her Allahu Ekber'le mazlumlar doğrulur. Her La İlahe İllallah'la tağutlar sarsılır. Bu sözler sadece minberlerden değil, Filistinli çocuğun enkaz altındaki duasından, Arakanlı annenin gözyaşından, Doğu Türkistanlı bir gencin sessiz haykırışından yükselir. Teşrik tekbirleri yalnızca kurban günlerinde değil, ümmetin birliğini, Allah'a teslimiyetini ve zalimlere karşı dimdik duruşunu simgeler. Bugün Kabe'nin gölgesinde yükselen bu tekbirler, Tel Aviv'in, Washington'ın saraylarını titreten bir yankıdır. Bu tekbirlerle zulümle yükselen saraylar yıkılır. Mazlumun gözündeki yaş duaya dönüşür. Ümmet gafletten uyanır, saflar sıkılaşır, kalpler birleşir. Bu yüzden bugünlerde yükselen her Allahu Ekber, yalnız bir ibadet değil, zulme karşı bir meydan okumadır. Ey zalimler! Siz tanklarla, füzelerle korkutmaya çalışırken biz Allahu Ekber'le yürürüz. Çünkü biz biliriz ki zafer silahların değil, sabrın ve secdenin olacak. Ey mazlum kardeşim! Unutma ki gökyüzünü yırtarcasına yükselen bu tekbirler senin feryadını Rabbine ulaştırır. Senin için dua eden bir ümmet var. Allah zulmü asla kalıcı kılmaz. Bu ses susmayacak. Bu bayrak inmeyecek. Bu ümmet dirilecek.

0: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
1: Çağrı FM,
2: tüm hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
1: Dua Yayıncılık,
3: İda Kurbani Nişanin Rahmah ve Daye.

0: Bugün ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
1: Atlas Eğitim Kurumları 0530 691 4699.
2: Digel derdu kuleme bi kasi graniya çiyaneji em gühned nevan tengi tali eşu elem firaka em cihev bidur xistine ev eid eida meye eida ümmeta islami piroz be.
1: Aksam Gold 0533 681 2763.
3: İnadına şeytanların, inadına zulümlerin, inadına dünyalık dertlerin ve inadına esaretlerin. Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
1: Bilen Kavurmacım 0536 397 35 33.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
4: Yeşil Kent Gıda
1: 0534 250 93 72.
2: İro Eyda İsmail'e Filistiniye. İro Eyda Hacera Irakiye. İro Eyda Pakistan, Afganistan, Somali, Keşmir, Türkistan'a Rojhilat, Lübnan'u Temam-ı Alema İslamiye. Piroz be Eyda Kurbani lü ümmeta İslami.
1: Dua Kitap 0532 732 88 83.
3: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
1: Berna Perde 0507 706 50 45.
0: İbrahimler, Hacerler, İsmailler. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
1: Öz Turgut Bir Otomotiv Ahmet Turgut Ömer Turgut 0532 156 99 20.
2: İbadete kurbane vek preke dina fakiru devlemenda de. Emjil gor kavveta hue keyfa fakira binin. Heger tünebe imkaname bi bişirinek em keyfa seviyu fakira binin. İdavan piroz bikin disibaha idede. İda veya kurbani piroz be bibe vesile jihveşi u khirare.
1: Öz Yeşil Çınar Otomotiv Süleyman Turgut 0532 403 1705.
3: Tüm hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
1: Korkmaz Peynircilik 0536 348 39 21.
0: Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
1: Baklavacı Cengiz Usta 0536 972 94 98.
2: Bilahaydin nav meneminin de ida kurban ede. Rojin pır bihirin roje ideku rahmeta hoda vek taviya dibare biser ümmet ede. Drojin vuha bihirde dile tü müslümani jime nemine bira. İda kurbani li temami halki amedi u temami ümmeta İslami piroz be.
1: Armola Peynircilik 0544 390 86 58.
3: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
1: Olgunlar Aktar 0555 754 1945.
3: Dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmaillerin gırtlağına dayamış İbrahimlerin bayramı. Bugün ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
1: Aslanlar Çelik Kapı 0532 762 37 19.
0: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
1: Yayla Peynircilik ve Kahvaltıcılık 0530 458 38 72.
2: İda kurbani nişanın rahma hudaye. Ev İda kurbani bize vesile jihelasiya ümmetire. İda veya kurbani piroz be.
1: Nida Gold 0543 453 72 25.
3: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder,

0: İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
1: Metro Giyim 0536 570 1389.
2: İro Eyda İbrahim'aye, İro Eyda Muhammediye, İro Eyda Metevaye, Lme Teva Piroz Eyda Kurbani.
1: Bozlar Bekobayi 0532 293 87 21.
3: Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
1: Eslem Mobilya İmalat ve Dekorasyon Atölyesi 0537 999 91 72.
2: Bilahaydin nav meneminin de ida kurban ede. Rojin pır bıxerin roje ideku rahmet ahvada vek taviya dibare biser ümmet ede. Drojin vuha bıxerde dile tüm Müslümanı jime nemine bira. İda kurbanı li tamami halkı amede u tamami ümmeta İslam'e piroz be.
4: Turgutlar 2 Auto. Yahya Turgut. Telefon 0532 665 4363.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
4: Süt ve süt ürünlerini sofralarınıza taşıyan lezzet. Karacadağ Tenk Köyü. Telefon 0534 556 5171.
0: Dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmaillerin gırtlağına dayamış İbrahimlerin bayramı. Bugün Ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
1: Uygun AVM 0536 461 7998.
3: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
1: Bilgi Reklam 0543 963 1085.

0: Hazreti İbni Mes'ud radıyallahu anh'dan rivayet edilir ki, insanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki, ümmetin ihtilafı sırasında benim sünnetime tutunan, eliyle ateş tutan bir kimse gibi olacaktır.
1: Bir hadis, bir ders.

Kurban. Kurban, aç kalan insana eti ikram etmek değil, Allah'a verilen sözler karşılığında Allah'ın mustazaflara bizim elimizle ulaşmasıdır. Kurban, candan vermeye azmeden insanın verdiği sözüne mukabil, rahim olan Allah'ın hediyesidir. Kurban, insanın yeryüzünde yaşayabileceği en büyük trajedi karşısında Allah'ın yol göstermesidir. Kurban, yeryüzündeki en büyük buluşmadır. Rahim olan Allah'a arz edilen sözlerin remzidir kurban. Kurban, aç kalan insana et ikram etmek değil, Allah'a verilen sözler karşılığında Allah'ın mustazaflara bizim elimizle ulaşmasıdır. En büyük yemindir kurban. Yeminini en güzel şekilde yerine getirenlere selam olsun.''

Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.

can bula cananını, bayram o bayram ola. Kul bula sultanını, bayram o bayram ola. Hüznü keder def ola, dilde hicap ref ola. Cümle günah af ola, bayram o bayram ola. Mevla bizi affede, gör ne güzel id ola. Cürmü hatalar gide, bayram o bayram ola. Feyzi muhabbeti hak, nuri hidayet siyak. Cenneti âlâ durak, bayram o bayram ola. Hakkı seven merdi şiir, kalbi olur müstenir. Allah ola desti gir, bayram o bayram ola. El tuta kitabını, dil tuta hitabını, can tuta şitabını, bayram o bayram ola. Mevla'yı candan seven, rızayı hakka eren, lütfi hüdaya güven, bayram o bayram ola. Hakkı seven dil ucan, aşkı eden heyecan, fethola bab-ı cinan, bayram o bayram ola. Ganiler ede kerem, ref ola derdi verem, sahi ola muhterem, bayram o bayram ola. Nuri hidayet dola, dilde hidayet bula, nasırın Allah ola, bayram o bayram ola. Tevhid ede zevk ile, hakkı seve şevk ile, tasdik inerse dile, bayram o bayram ola. Dildeki rahman ola, dertlere derman ola, azade ferman ola, bayram o bayram ola. Lütfiye lütfu kerem, dahili bab-ı harem, daima Allah direm, bayram o bayram ola.

Hazreti Osman şöyle demiştir: dünyaya karşı soğuk olanı Allah sever. Günahtan uzak duranı melekler sever. Halkın malına göz dikmeyeni insanlar sever.

Arife gününün sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar teşrik tekbirlerini getirmeyi unutmayınız.

0: Ey Seydamız, ey canımız, nurlu yüzün bir ay gibi aydınlattı gönülleri. Her bir sözün Molla Zeki, her bir sözün ey Şeyh Zeki.
1: Hazreti Ebubekir buyurmuştur ki, mal cimrilerde, silah korkaklarda, karar da zayıflarda olursa işler o zaman bozulur.

0: Tam 99.
1: Çağrı FM.
2: Hamd, gökleri ve yeri hikmetle yaratan, insanı halife kılan, kullarını affetmeyi seven Allah'a mahsustur. Salat ve selam, Mekke sokaklarında zulme karşı duran, mazlumun gözyaşını kendi gözyaşı bilen, ümmetin yüreğiyle atan Efendimiz Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama, onun âline, ashabına ve yolunu izleyen tüm müminlere olsun. Ey Beytullah'ın misafirleri! Şu an Rabbinizin evindesiniz. Elleriniz semaya kalkmışken, kalpleriniz arş-ı âlâya bağlıyken, yeryüzünde gözyaşı döken ümmetin yetimleri sizlerin dualarını bekliyor. Gazze yanıyor ey hacı kardeşim. Bir annenin kolları altında can veren yavrusu sana emanet. Mescid-i Aksa'nın taşlarında yankılanan yetim çığlığı senin kalbine emanettir. Sen tavaf ederken onların evleri başlarına yıkılıyor. Sen zemzem içerken onlar susuzlukla sınanıyor. Sen hacı olma sevincini yaşarken onlar şehadetle buluşuyor. Ey Allah'ım! Kabe'nin gölgesinde açılan bu elleri boş çevirme. Gazze'de zulmün gölgesinde solan çiçeklere rahmetini indir. Yetimleri koru, analara sabır ver, babalara metanet ihsan eyle. Zalimlerin tuzaklarını başlarına çevir. Kudretinle adaleti tesis eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Bu mübarek beldede sana yönelen kullarının dualarını kabul eyle. Onların kalplerine Gazze'yi yerleştir. Onlara ümmetin acısını dert eyle. Her secdede bir yetimi anmayı, her dualarında bir mazlumu zikretmeyi nasip eyle. Ey Rabbimiz! Bize izzetli bir ümmet olmayı, kardeşlerimizle beraber bir safta durmayı, adaletin ve merhametin yeryüzüne hakim olması için çabalamayı nasip eyle. Kabe'de dua eden diller, Aksa'da ezilen dillerin sesi olsun. Mina'da atılan taşlar, zalimlerin sistemlerine atılan darbeler olsun. Arafat'ta edilen dualar, ümmetin uyanışına vesile olsun. Amin, amin ya Muin.

0: Şimdi reklamlar.
1: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
2: Çağrı FM.
3: Tüm hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
4: Bilgi reklam 05

0: Bugün Filistin'deki Hacerlerin bayramı. Bugün Irak'ta, Afganistan'da, dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmail'lerin gırtlarına dayamış İbrahimlerin bayramı. Bugün ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
1: Mesut Züccaci'ye telefon 0533 713 54 72.
2: Digel derdu kuleme bi kasi graniya çiyaneji em güh ned nevan tengi tali eşu elem firaka em cihev bidur hıstine ev id ida meye ida ümmeta İslami piroz be.
3: Konak Sigorta 0533 595 99 75.
4: İnadına şeytanların, inadına zulümlerin, inadına dünyalık dertlerin ve inadına esaretlerin. Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
3: Özgür Kuyumcusu 0412 237 44 11.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
3: Akan Demir Doğrama 0532 796 92 56.
2: İro İda İsmail'e Filistiniye. İro İda Hacera Irakiye. İro İda Pakistan, Afganistan, Somali, Keşmir, Türkistan Arojhilat, Lübnanu Temame Alema İslamiye. Piroz be İda Kurbani lü ümmeta İslami.
3: Tasarım Perde 0537 032 1064.
4: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
3: Genç Taşkınlar Beko Klim Mobilya 0507 297 47 28.
0: İbrahimler, Hacerler, İsmailler. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
3: Pınar Lahmacun 0542 711 94 39.
2: İbadete kurbane vek preke dina fakiru devlemenda de. Emjil gor kavveta hue keyfa fakira binin. Heger tünebe imkaname bi bişirinek em keyfa seviyu fakira binin. İdavan piroz bikin di sibaha idi de. İdavaya kurbani piroz be bibe vesile jihveşi u khirare.
3: Asaf Tesisat Malzemeleri 0531 248 64 41.
4: Tüm hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
3: Sakarya Kuyumcusu 0533 938 7503.
0: Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
3: Dakak Gıda 0532 221 31 93.
2: Bilahaydin nav meneminin de ida kurban ede. Rojen pır bıxerin roje ideku rahmeta xoda vek taviya dibare biser ümmeti de. Drojen vuha bıxerde dile tüm Müslümanı jime nemine bira. İda kurbani li temami halkı Ahmedi u temami ümmeta İslami piroz be.
3: Yıldız Döner 0532 168 59 41.
4: Bugün Filistin'deki Hacerlerin bayramı. Bugün Irak'ta, Afganistan'da, dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmail'lerin gırtlağına dayamış İbrahimlerin bayramı. Bugün ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
3: İnci Reklam 0533 364 58 46.
0: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
3: Spot 21 Gıda 0535 225 44 45.
2: İda kurbani nişanın rahma hudaye. Ev İda kurbani bize vesile jihelasiya ümmetire. İda veya kurbani piroz be.
3: Lütfüzade Tatlı Sarayı 0533 152 84 97.

0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
1: Zümra Gold 0539 772 1686
2: İro Eyda İbrahimaye, İro Eyda Muhammediyaye, İro Eyda Metevaye, Lime Teva Piroz Eyda Kurbani.
3: Genç taşkınlar, Büro Kilim Mobilya 0507 297 47 28.
4: Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
1: Hicret Ticaret Züccaciye ve Mutfak Malzemeleri 0506 665 0565.
2: Bilaxeydin nav menemin de ida kurban ede. Rojen pir bixerin roje ideku rahmeta xuda vak taviyad bara bser ümmet ede. Drojen uha bixerde dile tu müslümani jme nemine bira. Ida kurbane li tamame xalqi amede u tamame ümmeta islame piroz be.
1: Erzurumlu ustalarla ca kebabı yeni yüzüyle sizlerle. 0532 630 04 93.
4: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
5: Diyar Market.

0: Hasan el-Benna'dan tavsiyeler. Her hususta temizliğe önem ver. Evinde, elbiselerinde, vücudunda, iş yerinde. Çünkü bu din temizlik üzerine kurulmuştur.
1: İhram içinde bir kıla bile dokunamazken, bir otu bile koparamazken, şimdi bir canlıyı boğazlaman emrediliyor. Ne yaman çelişki değil mi? Demek ki ne yaparsan yap, ancak Rabbinin emriyle yaparsan hayırdır. Kötü ve iyinin ne olduğu, çirkin ve güzelin nasıl ayırt edildiği, senin keyfine bırakılmış değil. Unutma ki kestiğin ne devedir, ne inek, ne koyun. Şehvetini, hevanı, hevesini boğazlayıp onun rızasında fani ediyorsun. Kurban günü, bayram sabahı ondan uzaklığın gidiyor, onun yakınlığını kazanıyorsun. Bayram öylece yürüyor yüreğine.
2: Bugün bayram. Dostlarla buluşuldu. Eller yeniden kavuştu. Kucak kucak sevgiler taşındı sinelerden sinelere. Sıla-i rahimler, hasret dindirmeler, barışmalar, buluşmalar, istiğfarlar, dualar, kabirler, hatırlamalar arasındayız. Evde, sokakta, şehirde, iş telaşından beride dolanıyoruz. Bu sabah Mina'da göğüsleri yakan yangın alev alev sürüyor. Nefsleri nura boğan tünellerden pak nefesli hacılar süzülüyor. Şer ve zulmet odaklarının yüzüne şerre hınçlı ve zulmete nefretli taşlar savruluyor. Hacılar iki yüzlülüğe yüz vermeyen, yalana lanet okuyan, yanlışla barışmayan bir odak buldular kendilerine. Hayırları emip yutan, güzellikleri boğup yok eyleyen şeytani kara deliklerin çevresinde

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı FM.
2: İhram içinde bir kıla bile dokunamazken, bir otu bile koparamazken, şimdi bir canlıyı boğazlaman emrediliyor. Ne yaman çelişki değil mi? Demek ki ne yaparsan yap, ancak Rabbinin emriyle yaparsan hayırdır. Kötü ve iyinin ne olduğu, çirkin ve güzelin nasıl ayırt edildiği, senin keyfine bırakılmış değil. Unutma ki kestiğin ne devedir, ne inek, ne koyun. Şehvetini, hevanı, hevesini boğazlayıp onun rızasında fani ediyorsun. Kurban günü, bayram sabahı, ondan uzaklığın gidiyor, onun yakınlığını kazanıyorsun. Bayram öylece yürüyor yüreğine.
3: Bugün bayram. Dostlarla buluşuldu. Eller yeniden kavuştu. Kucak kucak sevgiler taşındı sinelerden sinelere. Sıla-i rahimler, hasret dindirmeler, barışmalar, buluşmalar, istiğfarlar, dualar, kabirler, hatırlamalar arasındayız. Evde, sokakta, şehirde, iş telaşından beride dolanıyoruz. Bu sabah Mina'da göğüsleri yakan yangın alev alev sürüyor. Nefsleri nura boğan tünellerden pak nefesli hacılar süzülüyor. Şer ve zulmet odaklarının yüzüne şerre hınçlı ve zulmete nefretli taşlar savruluyor. Hacılar iki yüzlülüğe yüz vermeyen, yalana lanet okuyan, yanlışla barışmayan bir odak buldular kendilerine. Hayırları emip yutan, güzellikleri boğup yok eyleyen şeytani kara deliklerin çevresinde

0: Bir dakikalık fetva.
1: Cemaatle kılınan namazlarda imama tabi olanlar ihram tekbirini imam tekbiri tamamıyla telaffuz ettikten sonra getirmelidir. İmamdan önce tekbir getiren kimsenin namazı fakihlerin ittifakıyla geçersizdir. Yine cumhura göre tekbiri imamla birlikte getiren kimsenin namazı da geçersizdir. Ancak Hanefi mezhebine göre imamdan önce getirilmediği sürece imamla birlikte tekbir almanın zararı yoktur. İhram tekbirinin dışında kalan gerek sözlü gerek fiili rükün ve sünnetlerin imamla birlikte getirilmesi mekruh olmakla birlikte namazın sıhhatine zarar vermez.

0: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı FM.
1: Muhammed, gözlerin nuru. Muhammed, gönüllerin süruru. Muhammed, insanlığın özgürlük öğretmeni. Muhammed, ümmetinin kurtuluş rehberi.

0: Kabe'ye varmakla kıbleni gözle görünür eyledin. Her gün secdelerle varmaya çalıştığın makamdasın artık. Çoğu bir eyleyen, birliği görünür eyleyen makamda burası. Tıpkı İbrahim'in aleyhisselam Kabe'yi inşa etmesi gibi sana da Kabe'ye dönüşünü onarmak düştü şimdi. Şimdi makam-ı İbrahim'de yalnız biri bilecek, yalnız birden isteyecek, yalnız biri söyleyeceksin. Onun huzurunda durup ondan başka her şeyi arkana atarak tekbir getireceksin. İbrahim'in aleyhisselam ayağını bastığı yerde Rabbimizin tarifiyle insanların İbrahim'e en yakını olarak, onun izince gidenlerden olarak Muhammed aleyhisselatü vesselam ve onunla birlikte olanlarla anılma makamındasın artık. İbrahim'in aleyhisselam Kabe'yi onarması gibi sen de kıbleni onar. Yalnız ona dönenlerden ol. Çünkü İbrahim milletinin en önünde sen duruyorsun şimdi. Artık İbrahim makamındasın.
1: Şimdi özü muhsin olarak yüzünü tertemiz İslam ile Allah'a tutmuş ve hanif bir Müslim olarak İbrahim milleti adına İbrahim'in izindeyiz aleyhisselam. O Allah ki İbrahim'i aleyhisselam dost edindi. Bize yoklukta dost olanı bilme zamanı şimdi. Bize ölümde dost olan ile ihya olma zamanı şimdi. Bize sıratta dost olana yürüme zamanı şimdi. Bize ebedi dost olanın dostluğunu hak etme zamanı şimdi.

0: Hasan el-Benna'dan tavsiyeler. Devamlı vakarlı ol ve ciddiyeti tercih et. Vakar seni doğru şakadan ve tebessümden de alıkoymasın.
1: Şimdi reklamlar.

0: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
1: Çağrı FM,
2: tüm hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
1: Dua Yayıncılık,
3: İda Kurbani Nişanin Rahma Hedaye Ev İda Kurbani Bive Vesile Jihelasiya Ümmetire İda Veya Kurbani Piroz Be.
1: İkra Eğitim Derneği,
0: bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
4: İdeal Eğitim Vakfı,
2: bugün Filistin'deki

0: Eyda meye, eyda ümmeta İslami piroz be.
1: Aksam Gold 0533 681 2763.
2: İnadına şeytanların, inadına zulümlerin, inadına dünyalık dertlerin ve inadına esaretlerin. Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
1: Bilen Kavurmacım 0536 397 35 33.
3: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder. İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
4: Yeşil Kent Gıda
1: 0534 250 93 72.
0: İro Eyda İsmail'e Filistiniye. İro Eyda Hacera Irakiye. İro Eyda Pakistan, Afganistan, Somali, Keşmir, Türkistan'a Rojhilat, Lübnan'u tamamı alema İslamiye. Piroz be Eyda Kurbani lü ümmeta İslami.
1: Dua Kitap 0532 732 88 83.
2: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
1: Berna Perde 0507 706 50 45.
3: İbrahimler, Hacerler, İsmailler. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
1: Öz Turgut Bir Otomotiv Ahmet Turgut Ömer Turgut 0532 156 99 20.
0: İbadete kurbani vek preke dina fakiru devlemenda de. Emjil gor kavveta hue keyfa fakira binin. Heger tüne be imkana me bi bişirinek em keyfa sevi u fakira binin. Eyda wan piroz bikin disibaha eyde de. Eyda veya kurbani piroz be bibe vesile jihweşi u khirare.
1: Öz Yeşil Çınar Otomotiv Süleyman Turgut 0532 403 1705.
2: Tüm hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
1: Korkmaz Peynircilik 0536 348 3921.
3: Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
1: Baklavacı Cengiz Usta 0536 972 94 98.
0: Bilahaydin nav meneminin de ida kurban ede. Rojin pır bihirin roje ideku rahmeta hoda vek taviyad bare biser ümmeti de. Drojin vuha bihirde dile tü Müslümanı jime nemine bira. Eyda kurbani li temami halkı Ahmedi u temami ümmeta İslami piroz be.
1: Armola Peynircilik 0544 390 86 58.
2: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
1: Olgunlar Aktar 0555 754 1945.
2: Dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmaillerin gırtlağına dayamış İbrahimlerin bayramı. Bugün ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
1: Aslanlar Çelik Kapı 0532 762 3719.
3: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
1: Yayla Peynircilik ve Kahvaltıcılık 0530 458 3872.
0: İda kurbani nişanın rahma hudaye. Ev İda kurbani bize vesilej helasiya ümmetire. İda veya kurbani piroz be.
1: Nida Gold 0543 453 72 25.
2: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
1: Metro Giyim 0536 570 1389.
0: İro Eyda İbrahimaye. İro Eyda Muhammediyaye. İro Eyda Metevaye. Lime Teva Piroz Eyda Kurbani.
1: Bozlar Bekobayi.

0: 0532 293 87 21.
1: Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
0: Eslem Mobilya İmalat ve Dekorasyon Atölyesi 0537 999 91 72.
2: Bilahaydin nav menemin de ida kurban ede. Rojen pir bixerin roje ideku rahmeta xuda wek taviyad bare biser ümmete de. Drojen uha bixerde dile tüm Müslümanı jme nemine bira. İda kurbanı li tamamı halkı amede u tamamı ümmeta İslam'e piroz be.
3: Turgutlar 2 Auto. Yahya Turgut. Telefon 0532 665 43 63.
4: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
3: Süt ve süt ürünlerini sofralarınıza taşıyan lezzet. Karacadağ Tenk Köyü. Telefon 0534 556 51 71.
4: Dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmaillerin gırtlağına dayamış İbrahimlerin bayramı. Bugün Ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
0: Uygun AVM 0536 461 79 98.
1: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
0: Bilgi Reklam 0543 963 1085.

Kurban. Kurban, aç kalan insana eti ikram etmek değil, Allah'a verilen sözler karşılığında Allah'ın mustazaflara bizim elimizle ulaşmasıdır. Kurban, candan vermeye azmeden insanın verdiği sözüne mukabil, rahim olan Allah'ın hediyesidir. Kurban, insanın yeryüzünde yaşayabileceği en büyük trajedi karşısında Allah'ın yol göstermesidir. Kurban, yeryüzündeki en büyük buluşmadır. Rahim olan Allah'a arz edilen sözlerin remzidir kurban. Kurban, aç kalan insana et ikram etmek değil, Allah'a verilen sözler karşılığında Allah'ın mustazaflara bizim elimizle ulaşmasıdır. En büyük yemindir kurban. Yeminini en güzel şekilde yerine getirenlere selam olsun.''

İlim denizinden damla damla. Dünya 3 gündür. Dün, bugün ve yarın. Dün içindekilerle birlikte geçip gitmiştir. Yarına belki ulaşamayacaksın. Bugünse senindir. O halde onu iyi değerlendir. Hasan Basri, rahmetullahi aleyh. İlim denizinden damla damla.

Bu tekbirler sıradan bir ezber değil, tarihin derinliklerinden bugüne gelen bir direnişin haykırışıdır. Her Allahu Ekber'le mazlumlar doğrulur. Her La İlahe İllallah'la tağutlar sarsılır. Bu sözler sadece minberlerden değil, Filistinli çocuğun enkaz altındaki duasından, Arakanlı annenin gözyaşından, Doğu Türkistanlı bir gencin sessiz haykırışından yükselir. Teşrik tekbirleri yalnızca kurban günlerinde değil, ümmetin birliğini, Allah'a teslimiyetini ve zalimlere karşı dimdik duruşunu simgeler. Bugün Kabe'nin gölgesinde yükselen bu tekbirler, Tel Aviv'in, Washington'ın saraylarını titreten bir yankıdır. Bu tekbirlerle zulümle yükselen saraylar yıkılır. Mazlumun gözündeki yaş duaya dönüşür. Ümmet gafletten uyanır, saflar sıkılaşır, kalpler birleşir. Bu yüzden bugünlerde yükselen her Allahu Ekber, yalnız bir ibadet değil, zulme karşı bir meydan okumadır. Ey zalimler! Siz tanklarla, füzelerle korkutmaya çalışırken biz Allahu Ekber'le yürürüz. Çünkü biz biliriz ki zafer silahların değil, sabrın ve secdenin olacak. Ey mazlum kardeşim! Unutma ki gökyüzünü yırtarcasına yükselen bu tekbirler senin feryadını Rabbine ulaştırır. Senin için dua eden bir ümmet var. Allah zulmü asla kalıcı kılmaz. Bu ses susmayacak. Bu bayrak inmeyecek. Bu ümmet dirilecek.

0: davetçiye rüya İslam'ı Kur'an.
1: Kabe'ye varmakla kıbleni gözle görünür eyledin. Her gün secdelerle varmaya çalıştığın makamdasın artık. Çoğu bireyleyen, birliği görünür eyleyen makamdan burası. Tıpkı İbrahim'in aleyhisselam Kabe'yi inşa etmesi gibi sana da Kabe'ye dönüşünü onarmak düştü şimdi. Şimdi makam-ı İbrahim'de yalnız biri bilecek, yalnız birden isteyecek, yalnız biri söyleyeceksin. Onun huzurunda durup ondan başka her şeyi arkana atarak tekbir getireceksin. İbrahim'in aleyhisselam ayağını bastığı yerde Rabbimizin tarifiyle insanların İbrahim'e en yakını olarak, onun izince gidenlerden olarak Muhammed aleyhisselatü vesselam ve onunla birlikte olanlarla anılma makamındasın artık. İbrahim'in aleyhisselam Kabe'yi onarması gibi sen de kıbleni onar. Yalnız ona dönenlerden ol. Çünkü İbrahim milletinin en önünde sen duruyorsun şimdi. Artık İbrahim makamındasın.
2: Şimdi özü muhsin olarak yüzünü tertemiz İslam ile Allah'a tutmuş ve hanif bir Müslim olarak İbrahim milleti adına İbrahim'in izindeyiz aleyhisselam. O Allah ki İbrahim'i aleyhisselam dost edindi. Bize yoklukta dost olanı bilme zamanı şimdi. Bize ölümde dost olan ile ihya olma zamanı şimdi. Bize sıratta dost olana yürüme zamanı şimdi. Bize ebedi dost olanın dostluğunu hak etme zamanı şimdi.

tüm hamdler her şeyden münezzeh olan Allah'a aittir. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Yalnız O'ndan mağfiret diler ve yalnızca O'na tövbe ederim.''

0: Radyomuz artık bir cep telefonu ve tabletiniz kadar yakınınızda. Play Store'dan Rehber TV ve Radyolar uygulamasını indirerek istediğiniz yerde bizi dinleyebilir, istek isteyebilir ve mesaj atabilirsiniz. Rehber TV ve Radyolar uygulaması Play Store'da. İndir, dinle ve izle.
1: Şimdi reklamlar.
2: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
3: Çağrı FM.
4: Tüm hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
5: Bilgi reklam 0543 963 1085.
6: İda kurbanı nişanın rahmah ve daye. Ev İda kurbanı bize vesile jihlasiya ümmetire. İda veya kurbanı piroz be.
7: Nas 3 Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. Telefon 0537 487 0621.
2: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız

0: Piraniya çiyane jî, em göh ned nevan tengî, talî, êşu elem. Firaqa em jihev bidûr xistine. Ev îd, îda me ye, îda ümmeta İslamê pîroz be.
1: Konak Sigorta 0533 595 9975.
2: İnadına şeytanların, inadına zulümlerin, inadına dünyalık dertlerin ve inadına esaretlerin. Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
1: Özgür Kuyumcusu 0412 237 44 11.
3: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
1: Akan Demir Doğrama 0532 796 92 56.
0: İro İda İsmail'e Filistiniye. İro İda Hacera Irakiye. İro İda Pakistan, Afganistan, Somali, Keşmir, Türkistan Arojhilat, Lübnanu Temame Alema İslamiye. Piroz be İda Kurbani lü ümmeta İslami.
1: Tasarım Perde 0537 032 1064.
2: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
1: Genç Taşkınlar Beko Klim Mobilya 0507 297 47 28.
3: İbrahimler, Hacerler, İsmailler. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
1: Pınar Lahmacun 0542 711 94 39.
0: İbadete kurbane vek preke dina fakiru devlemenda de. Emjil gor kavveta hue keyfa fakira binin. Heger tünebe imkaname bi bişirinek em keyfa seviyu fakira binin. İdavan piroz bikin di sibaha idi de. İdavaya kurbane piroz be, bibe vesile jihveşi u khirare.
1: Asaf Tesisat Malzemeleri 0531 248 64 41.
2: Tüm hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
1: Sakarya Kuyumcusu 0533 938 7503.
3: Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
1: Dakak Gıda 0532 221 31 93.
0: Bilahaydin navme neminin de ida kurban ede. Rojen pır bıxerin roje ideku rahmeta xada vek taviya dibare biser ümmeti de. Drojen vuha bıxerde dile tüm Müslümanı jime nemine bira. İda kurbani li temami halkı Ahmedi u temami ümmeta İslami piroz be.
1: Yıldız Döner 0532 168 59 41.
2: Bugün Filistin'deki Hacerlerin bayramı. Bugün Irak'ta, Afganistan'da, dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmail'lerin gırtlağına dayamış İbrahimlerin bayramı. Bugün ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
1: İnci Reklam 0533 364 58 46.
3: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
1: Spot 21 Gıda 0535 225 44 45.
0: İda kurbani nişanın rahma hudaye. Ev İda kurbani bize vesile jihelasiya ümmetire. İda veya kurbani piroz be.
1: Lütfüzade Tatlı Sarayı 0533 152 84 97.
2: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
1: Zümra Gold 0539 772 1686.
0: İro Eyda İbrahimaye. İro Eyda Muhammediyaye. İro Eyda Metevaye. Lime Teva Piroz Eyda Kurbani.
4: genç taşkınlar,

0: Büro Kilim Mobilya 0507-297-4728.
1: Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
2: Hicret Ticaret Züccaciye ve Mutfak Malzemeleri 0506-665-0565.
3: Bilaxeydin navmeneminin de ida kurban ede. Rojin pır bixirin, roje ideku, rahmeta xada, vek taviya dibare biser ümmet ede. Drojin vuha bixirde, dile tü müslümani jime nemine bira. İda kurbani, li temami halkı amedi, u temami ümmeta İslam'e piroz be.
2: Erzurumlu ustalarla ca kebabı yeni yüzüyle sizlerle. 0532-630-0493.
1: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
4: Diyar Market.

İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.

0: عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة.
1: Adi İbnül Hatim radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yarım hurma vermek suretiyle de olsa kendinizi cehennem ateşinden koruyunuz. O kadarını da bulamayanlar güzel bir sözle olsun kendilerini korusunlar.

Bu tekbirler sıradan bir ezber değil, tarihin derinliklerinden bugüne gelen bir direnişin haykırışıdır. Her Allahu Ekber'le mazlumlar doğrulur. Her La İlahe İllallah'la tağutlar sarsılır. Bu sözler sadece minberlerden değil, Filistinli çocuğun enkaz altındaki duasından, Arakanlı annenin gözyaşından, Doğu Türkistanlı bir gencin sessiz haykırışından yükselir. Teşrik tekbirleri yalnızca kurban günlerinde değil, ümmetin birliğini, Allah'a teslimiyetini ve zalimlere karşı dimdik duruşunu simgeler. Bugün Kabe'nin gölgesinde yükselen bu tekbirler, Tel Aviv'in, Washington'ın saraylarını titreten bir yankıdır. Bu tekbirlerle zulümle yükselen saraylar yıkılır. Mazlumun gözündeki yaş duaya dönüşür. Ümmet gafletten uyanır, saflar sıkılaşır, kalpler birleşir. Bu yüzden bugünlerde yükselen her Allahu Ekber, yalnız bir ibadet değil, zulme karşı bir meydan okumadır. Ey zalimler! Siz tanklarla, füzelerle korkutmaya çalışırken biz Allahu Ekber'le yürürüz. Çünkü biz biliriz ki zafer silahların değil, sabrın ve secdenin olacak. Ey mazlum kardeşim! Unutma ki gökyüzünü yırtarcasına yükselen bu tekbirler senin feryadını Rabbine ulaştırır. Senin için dua eden bir ümmet var. Allah zulmü asla kalıcı kılmaz. Bu ses susmayacak. Bu bayrak inmeyecek. Bu ümmet dirilecek.

0: Vakit öğle. Gün ortası. Dünya telaşındasın. İşler yoğun. Yarım kalmış ne kadar iş var. Sanki sensiz yürümüyor hiçbir şey. Sanki sen olmasan işler hep yarım kalacak. Belki hiç başlamayacak. Ne kadar çok vazgeçilmezin var. Ve ne kadar da vazgeçilmezsin. Oysa dünya seni pek umursamıyor. Sessizce akıp gitmede sonsuz uzayda. Vakit öyle. Güneş göğün en yüksek noktasında. Tıpkı gençliğin gibi. Şimdi gün de bir delikanlı. Heyecanlı ve telaşlı. Sanki hiç bitmeyecekmiş gibi. Hiç akşam olmayacakmış gibi. Halbuki güneş asıl şimdi batmaya başladı. Zirveye erişen herkes gibi o da alçalmaya başladı. Akşama doğru akmaya başladı. Unutma ki senin ömrünün zevali de gençliğinde başlıyor. Bilesin ki gün akşamlıdır. Bilirsin ki yazın sonu hazandır. Vakit öyle. O kadar gürültü var ki ortalıkta kalbinin sesini duyamıyorsun bile. Ruhunun sonsuza uzanan emellerine kör olmak üzeresin. Telaşlarının arasından sıyrıl. Ruhuna yer ayır. Ebedi sükunete hazırla kendini. Kalbini sonsuzluğa bitiştir. Alnını secdeye değdir. Vakit öyle. Şimdi öğle namazı vakti.
1: Halkı Hakk'a çağıran radyo. Çağrı efendim.

Muhammed, gözlerin nuru. Muhammed, gönüllerin süruru. Muhammed, insanlığın özgürlük öğretmeni. Muhammed, ümmetinin kurtuluş rehberi. Allah!

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
0: Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.

can bula cananını, bayram o bayram ola. Kul bula sultanını, bayram o bayram ola. Hüznü keder def ola, dilde hicap ref ola. Cümle günah af ola, bayram o bayram ola. Mevla bizi affede, gör ne güzel id ola. Cürmü hatalar gide, bayram o bayram ola. Feyzi muhabbeti hak, nuri hidayet siyak. Cenneti âlâ durak, bayram o bayram ola. Hakkı seven merdi şiir, kalbi olur müstenir. Allah ola desti gir, bayram o bayram ola. El tuta kitabını, dil tuta hitabını. Can tuta şitabını, bayram o bayram ola. Mevla'yı candan seven, rızayı hakka eren. Lütfi hüdaya güven, bayram o bayram ola. Hakkı seven dil ucan, aşkı eden heyecan. Fethola babu cinan, bayram o bayram ola. Ganiler ede kerem, ref ola derdi verem. Sahi ola muhterem, bayram o bayram ola. Nuri hidayet dola, dilde hidayet bula. Nasırın Allah ola, bayram o bayram ola. Tevhid ede zevk ile, hakkı seve şevk ile. Tasdik inerse dile, bayram o bayram ola. Dildeki rahman ola, dertlere derman ola. Azade ferman ola, bayram o bayram ola. Lütfiye lütfu kerem, dahili bab-ı harem. Daima Allah direm, bayram o bayram ola.

Hatırlasanız yine karşınızda sabır. Allah için ölüm zindan, bizler için değil kahır.

0: Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilir ki, sizin üzerinize bir zaman gelir ki, adam acizlikle facirlik arasında muhayyer kalır. Kim bu zamana ulaşırsa acizi, fucura tercih etsin.
1: Bir hadis, bir ders.

Göz görmek, kulak işitmek, ayak yürümek içindir. Bütün azaların bir vazifesi vardır. Kalbin vazifesi de muhabbettir. Muhabbet ise Cenab-ı Allah'a mahsustur. İnsan el, ayak ve göz ile gerekli vazifelerini ifa ettiği gibi kalp de vazifesini icra eder. Kalbin Cenab-ı Hakk'a muhabbet etmesi, zahir ticaret ve meşguliyetlere mani teşkil etmez.

Hamd, gökleri ve yeri hikmetle yaratan, insanı halife kılan, kullarını affetmeyi seven Allah'a mahsustur. Salat ve selam, Mekke sokaklarında zulme karşı duran, mazlumun gözyaşını kendi gözyaşı bilen, ümmetin yüreğiyle atan Efendimiz Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama, onun âline, ashabına ve yolunu izleyen tüm müminlere olsun. Ey Beytullah'ın misafirleri! Şu an Rabbinizin evindesiniz. Elleriniz semaya kalkmışken, kalpleriniz arş-ı âlâya bağlıyken, yeryüzünde gözyaşı döken ümmetin yetimleri sizlerin dualarını bekliyor. Gazze yanıyor ey hacı kardeşim. Bir annenin kolları altında can veren yavrusu sana emanet. Mescid-i Aksa'nın taşlarında yankılanan yetim çığlığı senin kalbine emanettir. Sen tavaf ederken onların evleri başlarına yıkılıyor. Sen zemzem içerken onlar susuzlukla sınanıyor. Sen hacı olma sevincini yaşarken onlar şehadetle buluşuyor. Ey Allah'ım! Kabe'nin gölgesinde açılan bu elleri boş çevirme. Gazze'de zulmün gölgesinde solan çiçeklere rahmetini indir. Yetimleri koru, analara sabır ver, babalara metanet ihsan eyle. Zalimlerin tuzaklarını başlarına çevir. Kudretinle adaleti tesis eyle. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Bu mübarek beldede sana yönelen kullarının dualarını kabul eyle. Onların kalplerine Gazze'yi yerleştir. Onlara ümmetin acısını dert eyle. Her secdede bir yetimi anmayı, her dualarında bir mazlumu zikretmeyi nasip eyle. Ey Rabbimiz! Bize izzetli bir ümmet olmayı, kardeşlerimizle beraber bir safta durmayı, adaletin ve merhametin yeryüzüne hakim olması için çabalamayı nasip eyle. Kabe'de dua eden diller, Aksa'da ezilen dillerin sesi olsun. Mina'da atılan taşlar, zalimlerin sistemlerine atılan darbeler olsun. Arafat'ta edilen dualar, ümmetin uyanışına vesile olsun. Amin, amin ya Muin.

hakikati kabul edip iman edenlerin kalpleri ancak Allah'ın zikriyle yatışır. Unutmayın, kalpler ancak Allah'ın zikriyle sükunete ve huzura kavuşur.

0: İhram içinde bir kıla bile dokunamazken, bir otu bile koparamazken, şimdi bir canlıyı boğazlaman emrediliyor. Ne yaman çelişki değil mi? Demek ki ne yaparsan yap, ancak Rabbinin emriyle yaparsan hayırdır. Kötü ve iyinin ne olduğu, çirkin ve güzelin nasıl ayırt edildiği, senin keyfine bırakılmış değil. Unutma ki, kestiğin ne devedir, ne inek, ne koyun. Şehvetini, hevanı, hevesini boğazlayıp, onun rızasında fani ediyorsun. Kurban günü, bayram sabahı, ondan uzaklığın gidiyor, onun yakınlığını kazanıyorsun. Bayram öylece yürüyor yüreğine.
1: Bugün bayram. Dostlarla buluşuldu. Eller yeniden kavuştu. Kucak kucak sevgiler taşındı sinelerden sinelere. Sıla-i rahimler, hasret dindirmeler, barışmalar, buluşmalar, istiğfarlar, dualar, kabirler, hatırlamalar arasındayız. Evde, sokakta, şehirde, iş telaşından beri de dolanıyoruz. Bu sabah Mina'da göğüsleri yakan yangın alev alev sürüyor. Nefsleri nura boğan tünellerden pak nefesli hacılar süzülüyor. Şer ve zulmet odaklarının yüzüne şerre hınçlı ve zulmete nefretli taşlar savruluyor. Hacılar iki yüzlülüğe yüz vermeyen, yalana lanet okuyan, yanlışla barışmayan bir odak buldular kendilerine. Hayırları emip yutan, güzellikleri boğup yok eyleyen şeytani kara deliklerin çevresinde

0: Bir dakikalık fetva.
1: Şafii mezhebine göre mesler abdest tamamen alındıktan sonra giyilmelidir. Şöyle ki, kişi bir ayağını yıkadıktan sonra meslerden birini giyer, sonra ikinci ayağını yıkayıp diğer mesti giyerse bu şekilde mest üzerine mesh etmek caiz olmaz. Hanefi mezhebine göre ise mestin müddetinin başladığı esnada, yani abdest bozulduğunda abdestin tamamlanmış olması kafir.

0: kafidir. Giyme esnasında abdestin bitmiş olması şart değildir. Şöyle ki, Hanefi biri tertibe riayet etmeyerek ayağını yıkayıp mescidini giyse ve sonra diğer azalarını yıkarsa, yaptığı bu davranış mesler üzerine mes ruhsatından istifade etmesine engel olmaz.
1: Halkı Hakk'a çağıran radyo, Çağrı Efendim.

direnişe geçmişler mustazaflar, Filistin ve Irak'ta. Hani neredesiniz Rabbe gönül veren vefalı erler? Hasret kaldık fecri sadığın sahibi.

0: Şimdi reklamlar.
1: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
2: Çağrı FM.
3: Tüm hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
4: Bilgi reklam 0543 963 1085.
5: İda kurbanı nişanın rahma hudaye. Ev İda kurbanı bize vesile jihlasya ümmetire. İda veya kurbanı piroz be.
6: Nas 3 Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. Telefon 0537 487 0621.
1: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
4: Uygun AVM 0536 461 7998.
3: Bugün Filistin'deki Hacerlerin Bayramı. Bugün Irak'ta, Afganistan'da, dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmail'lerin gırtlarına dayamış İbrahimlerin bayramı. Bugün ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
2: Mesut Züccaciye, telefon 0533 713 5472.
5: Digel derdu kuleme bıkasi graniya çiyaneji emgüh nednevan tengi tali eşu elem. Firaka emcihev bidur hıstine. Ev id, ida meye, ida ümmeta İslami piroz be.
4: Konak Sigorta 0533 595 9975.
1: İnadına şeytanların, inadına zulümlerin, inadına dünyalık dertlerin ve inadına esaretlerin. Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
4: Özgür Kuyumcusu 0412 237 44 11.
3: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
4: Akan Demir Doğrama 0532 796 92 56.
5: İro İda İsmail'e Filistiniye. İro İda Hacera Irakiye. İro İda Pakistan, Afganistan, Somali, Keşmir, Türkistan'a Rojhilat, Lübnan'u temam-i alema İslam'e. Piroz be İda kurbanı lü ümmet-i İslam'e.
4: Tasarım Perde 0537 032 1064.
1: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
4: Genç Taşkınlar Beko Klim Mobilya 0507 297 47 28.
3: İbrahimler, Hacerler, İsmailler. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
4: Pınar Lahmacun 0542 711 94 39.
5: İbadete kurbanı vek preke dina fakiru devlemenda de. Emjil gor kavveta hue keyfa fakira binin. Heger tünebe imkana me bi bişirinek em keyfa sevi u fakira binin. İda wan piroz bikin di sibaha idi de. İda veya kurbani piroz be bibe vesile jihweşi u khirare.
4: Asaf Tesisat Malzemeleri 0531 248 64 41.
1: Tüm hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
4: Sakarya Kuyumcusu 0533 938 7503.
3: Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
4: Dakak Gıda 0532 221 31 93.
5: Bilahaydin navme neminin de ida kurban ede. Rojen pır bıxerin roje ideku rahmeta hoda vek taviya dibare biser ümmet ede. Drojen vuha bıxerde dile tüm Müslümanı jime nemine bira. Eyda kurbanı li temami halkı Ahmedi u temami ümmeta İslami piroz be.
4: Yıldız Döner 0532 168 5941.
1: Bugün Filistin'deki Hacerlerin bayramı. Bugün Irak'ta, Afganistan'da, dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmail'lerin gırtlağına dayamış İbrahimlerin bayramı. Bugün Ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
4: İnci Reklam 0533 364 58 46.
3: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
4: Spot 21 Gıda 0535 225 44 45.
5: İda kurbanı nişanın rahma hudaye. Ev İda kurbanı bize vesile jihalasiya ümmetire. İda veya kurbanı piroz be.
4: Lütfüzade Tatlı Sarayı 0533 152 84 97.
1: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
4: Zümra Gold 0539 772 16 86.
5: İro Eyda İbrahimaye, İro Eyda Muhammediyaye, İro Eyda Metevaye, Lime Teva Piroz Eyda Kurbani.
0: Genç Taşkınlar, Büro Kilim Mobilya 0507 297 47 28.
3: Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
4: Hicret Ticaret Züccaciye ve Mutfak Malzemeleri 0506 665 05 65.
5: Bilahaydin nav menemin de ida kurban ede. Rojen pir bixerin roje ideku rahmeta xuda wak taviya dibare biser ümmet ede. Drojen wuha bixerde dile tüm müslümani jime nemine bira. Ida kurbani li temami halqi amede u temami ümmeta İslami piroz be.
4: Erzurumlu ustalarla ca kebabı yeni yüzüyle sizlerle. 0532 630 04 93.
3: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
6: Diyar Market.

0: Şu an Çağrı FM'desiniz.
1: Çağrı FM'desiniz.
2: Kurban. Kurban, aç kalan insana eti ikram etmek değil, Allah'a verilen sözler karşılığında Allah'ın mustazaflara bizim elimizle ulaşmasıdır. Kurban, candan vermeye azmeden insanın verdiği sözüne mukabil, rahim olan Allah'ın hediyesidir. Kurban, insanın yeryüzünde yaşayabileceği en büyük trajedi karşısında Allah'ın yol göstermesidir. Kurban, yeryüzündeki en büyük buluşmadır. Rahim olan Allah'a arz edilen sözlerin remzidir kurban. Kurban, aç kalan insana et ikram etmek değil, Allah'a verilen sözler karşılığında Allah'ın mustazaflara bizim elimizle ulaşmasıdır. En büyük yemindir kurban. Yeminini en güzel şekilde yerine getirenlere selam olsun.''

0: Hazreti Cabir radıyallahu anh'tan rivayet edilir ki, insanlar üzerine bir zaman gelecek ki, şimdi sizin aranızda münafığın gizlendiği gibi, mümin gizlenecek.
1: Bir hadis, bir ders.

0: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
1: Çağrı FM, tüm hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
2: Dua Yayıncılık,
3: İda Kurbanı Nişanın Rahma Hudaye, Ev İda Kurbanı Bize Vesile Jihalasiya Ümmetire, İda Veya Kurbanı Piroz Be.
2: İkra Eğitim Derneği,
0: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
4: İdeal Eğitim Vakfı,
1: bugün Filistin'deki Hacerlerin Bayramı. Bugün Irak'ta, Afganistan'da, dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmail'lerin gırtlağına dayamış İbrahimlerin Bayramı. Bugün Ümmeti Muhammed'in Bayramı. Hepimize mübarek olsun.
5: Atlas Eğitim Kurumları 0530 691 4699.
3: Digel derdu kuleme biqasi graniya çiyaneji emgüh nednevan tengi tali eşu elem firaka emcihev bidur xistine ev eid eida meye eida ümmeta İslami piroz be.
5: Aksam Gold 0533 681 2763.
0: İnadına şeytanların, inadına zulümlerin, inadına dünyalık dertlerin ve inadına esaretlerin. Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
5: Bilen Kavurmacım 0536 397 35 33.
1: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
6: Yeşil Kent Gıda
5: 0534 250 93 72.
3: İro İda İsmail'e Filistiniye, İro İda Hacera Irakiye, İro İda Pakistan, Afganistan, Somali, Keşmir, Türkistan Arojhilat, Lübnanu Temame Alema İslamiye. Piroz be İda Kurbani lü ümmeta İslami.
5: Dua Kitap 0532 732 88 83.
0: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Berna Perde 0507 706 50 45.
1: İbrahimler, Hacerler, İsmail'ler. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
5: Öz Turgut Bir Otomotiv Ahmet Turgut Ömer Turgut 0532 156 99 20.
3: İbadete kurbane vek preke dina fakiru devlemendade emjili gor kavveta hue keyfa fakira binin heger tünebe imkaname bi bişirinek em keyfa seviyu fakira binin. İdavan piroz bikin di sibaha idede. İda veya kurbani piroz be, bibe vesile jihveşi u khirare.
5: Öz Yeşil Çınar Otomotiv Süleyman Turgut 0532 403 1705.
0: Tüm hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
5: Korkmaz Peynircilik 0536 348 39 21.
1: Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Baklavacı Cengiz Usta 0536 972 94 98.
3: Bilahaydin nav meneminin de ida kurban ede. Rojin pır bıxerin roje ideku rahmeta xada vek taviya dibare biser ümmet ede. Drojin vuha bıxerde dile tüm Müslümani jime nemine bira. İda kurbani li temami halqi amede u temami ümmeta İslami piroz be.
5: Armola Peynircilik 0544 390-86-58.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
5: Olgunlar Aktar 0555-754-1945.
0: Dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmaillerin gırtlağına dayamış

0: Dagold 0543 453 72 25.
1: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
0: Metro Giyim 0536 570 1389.
2: İro Eyda İbrahimaye, İro Eyda Muhammediyaye, İro Eyda Metevaye, Lime Teva Piroz Eyda Kurbani.
0: Bozlar Bekobayi 0532 293 87 21.
3: Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
0: Eslem Mobilya İmalat ve Dekorasyon Atölyesi 0537 999 91 72.
2: Bilahaydin nav meneminin de ida kurban ede. Rojin pır bıxerin roje ideku rahmeta xada vek taviya dibare biser ümmet ede. Drojin vuha bıxerde dile tüm Müslümanı jime nemine bira. İda kurbanı li tamamı halkı amede u tamamı ümmeta İslam'e piroz be.
4: Turgutlar 2 Auto. Yahya Turgut. Telefon 0532 665 4363.
1: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
4: Süt ve süt ürünlerini sofralarınıza taşıyan lezzet. Karacadağ Tenk Köyü. Telefon 0534 556 51 71.
1: Dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmail'lerin gırtlağına dayamış İbrahimlerin bayramı. Bugün ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
0: Uygun AVM 0536 461 79 98.
3: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
0: Bilgi Reklam 0543 963 1085.

0: Reklamları dinlediniz.
1: Çağrı FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm. Kıymetli izleyenler, hepinize hayırlı günler diliyoruz. Bayram sohbetleriyle yeniden Rehber TV ekranlarınızdayız. Sizin, ailenizin, dostlarınızın, akrabalarınızın ve tüm İslam aleminin bayramını tebrik ediyoruz. Rabbim bizi bu bayrama eriştirdiği için ona hamd ediyoruz. Bu güzel güne, bu güzel mukaddes bir bayram. Allah-u Teala'nın özelliklerini bize ifa ettiği ve yerine getirdiğimiz farklı farklı özellikleriyle hakikaten Kurban Bayramı müstesna bir gün, müstesna bir zaman dilimidir. Ve bugüne, bu güzel güne eriştiğimiz için mutluyuz, sevinçliyiz. Rabbim sizleri de, ailenizi de, akrabalarınızı da, dostlarınızı da bu sevincin içerisinde kılsın inşallah. Kurban Bayramı özel programımız var. Bayram sohbetleri şeklinde 4 gün boyunca inşallah Rehber TV ekranlarından dostane muhabbet edeceğiz. Fıkhi sorularımız olacak. Fıkhi sorularımızı soracağız. Yine farklı konuklarımızda bayrama özgü bazı muhabbetlerde bulunacağız. İnşallah bunları da sizlerin ekranlarına yansıtacağız. Bugün konuğum Doktor Umran Kılıçer. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk efendim.
2: Nasılsınız?
3: Teşekkür ederiz. Elhamdülillah. Rabbimize şükürler olsun.
2: Bayramınız mübarek olsun.
3: Sizin de bayramınız mübarek
2: Rabbim
3: olsun.
2: Rabbim inşallah bizleri daha güzel, daha mutlu, daha sevinçli bayramlara eriştirsin inşallah.
3: Amin ya
2: Rabbi. Bugün ümmetin bir kısmı sevinç içerisinde, bir kısmı hüzün içerisinde. Fakat bayramlar Allah'ın bize bir ikramı olduğu için biz bu ikramı, hüznümüzü bastıracak şekilde yerine getirmeyi daha uygun görüyoruz. Keza bu Allah'ın bize ikramıdır. Ölüm de Allah'ın ikramı, yaşamak da Allah'ın ikramı. Evet. Müminler, evet müminler nezdinde hakikaten bugün istemediğimiz bir tablo var. Yani dünya üzerinde bazı müminlerin bugün sevinç duymadığının, sevinç duyamayacak bir pozisyonda olduğunun farkındayız. Fakat Allah-u Teala bu sevinci, bu güzelliği, bu mübarek günü biz Müslümanlara tevdi etmiş ve biz bu güzel günü Allah'ın ikramı olarak kabul edip onun nazarında güzel bir hasletle, güzel bir muhabbetle

0: bunu yerine ifa etmeye çalışacağız. Biz de bugün o moddayız. Rabbim inşallah bu güzel bayramları, bugün yaşayamayan, üzüntü içerisinde olan, hüzün yaşayan, hüznü yıllardır bitmemiş olan, özellikle başta Gazze, Doğu Türkistan olmak üzere diğer İslam ülkelerine, İslam ülkelerinde de bu hüznü, bu acıyı inşallah gidersin ve fetihlerle birlikte güzel bayramlarında geleceği bir günü hepimize inşallah nasip etsin diyoruz. Bu şekilde başlayalım. Buyurunuz hocam.
1: Öncelikle bizleri yoktan var eden, İslam'la şereflendiren, bu güzel günlere ulaştıran, şu andaki hacıların o Arafat'tan sonra bayram ziyaret tavaflarını vesile kılan Yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Sevgili Peygamberimiz Hatemül Enbiya Hayrul Beşer, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme salatu selamlar olsun. Seyfullah Bey, dediğiniz gibi gerçekten İslam aleminin o birlik olamaması, ümmet olamamasından dolayı birçok İslam aleminde evet çocuklar katlediliyor, bayram nedir bilinmeyen annelerin katledildiği işte Gazze'deki, Filistin'deki, dünyanın dört bir yanındaki acılarla karşılaşıyoruz. Ama inşallah bir dahaki sonraki bayramda İslam alemin birlikteliği ve özellikle şu andaki haçta olan bütün dünyadan, haçtan gelen bütün kardeşlerimizin o İslam kongresini oluşturup bu Müslümanlara sahip çıkması. Siyonistlerin bakıyoruz 5 milyon, 10 milyon bir Siyonistin dünyaya hakim olması, ekonomi olsun, askeri alanda olsun, herkesi kendine bağımlı hale getirmiş. Ama işte İslam alimi ne zaman Yüce Rabbimizin buyurduğu gibi ve etiullaha ve resule, Allah ve peygambere itaat edin ve la tenazau, birbirinize düşmeyin. Eğer birbirinize düşerseniz fetefşelu, dağılıp gidersiniz ve tezhebe rihukum, o kuvvetiniz gider. Şimdi biz Allah nasip etti 7 kere Mescid-i Aksa'ya gittik. Efendim orada kardeşlerimizle beraber ziyaret ettik. Orada Allah nasip etti 2 kere sabah namazı kıldırdık, yatsı namazını. Oradaki Filistin'deki kardeşlerim şöyle diyordu: Türkiye'den buraya bol bol gelin. Bizi burada yalnız bırakmayınız. Çünkü sizin buraya gelmenizle beraber biz kuvvetleniyoruz. Ama 4-5 yıldır gidilemiyor. Sıkıntılar var. Sebebi eğer İslam alemi birlik olsaydı bu sıkıntılar yaşanmazdı.
0: Mutlaka.
1: Ama biz ümitvarıyız. Gelecek sene inşallah bayramda İsrail'in yok olduğunu göreceğiz inşallah.
0: İnşallah. İnşallah hocam. Allah razı olsun. Güzel
1: Cennet.
0: temenniler. Rabbim onların hakimiyetini, onların dünya üzerinde sadece Müslümanlara değil kıymetli hocam. Yani gayrimüslimlere de bir zorbalıkları var,
1: Evet.
0: hükümranlıkları var. İnşallah onun da sona erdiği bir süreci yaşarız. Dünya bir urdan inşallah
1: Evet.
0: kurtulmuş ve bütün insanlık en azından bir selamet içerisinde olduğu günleri Allah Teala inşallah bizlere gösterir.
1: Evet.
0: Hocam malumun Kurban Bayramı içerisindeyiz. Kurban Bayramı'nın en önemli safhalarından biri kurbanın kendisidir.
1: Evet.
0: Yani bir hayvanın kesilmesidir. Öncelikle kurban kimlere vaciptir diye başlayalım. Akabinde kurbanla ilgili diğer sorularımızı size soralım. Buyurunuz.
1: Kurban ilk önce tabii ki Kevser suresinde fasalli, namaz kıl, vanhar, kurbanı kes. Buradaki birçok tefsir kitaplarında şunu görüyoruz: sabah namazını, bayram namazını kıldıktan sonra git kurbanını kes manasında. Aynı şekilde kurban tabii ki bir teslimiyettir. Yüce Rabbimize bir teslimiyet. Bu teslimiyeti yapacak kişi ilk önce Müslüman olması, dediğiniz gibi kime vaciptir? Hanefilere göre vacip, Şafilere göre sünnet-i müekkededir. Şimdi tabii ki bu teslimiyet dediğimiz Allah'a teslimiyeti, Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın evladını kurban etmek için eğer bir erkek evladım olursa ben onu kurban edeceğim diye Yüce Rabbimize böyle dua etmesi, sonra evladı Hazreti İsmail 7 yaşına geldikten sonra Hazreti İsmail'in babasına olan teslimiyeti, Allah'a olan teslimiyeti, bir baba olarak Hazreti İbrahim'in büyük bir imtihandan geçmesi, teslimiyetini görüyoruz. İşte Allahu Teala bir insanı öldürmesini, özellikle babanın çocuğunu öldürmesini yasaklamıştır. Ama burada bir teslimiyeti, bir imtihan süreci vardır. Hazreti İbrahim'in o verdiği söze sadık mı değil mi diye bıçağı kestiği zaman bıçak kesmiyor. Allah o kesmeyi vermiyor ona. Kestirmiyor. Nasıl Hazreti İbrahim o Nemrut'un büyük ateşe attığı gibi Allah o ateşe selamet ve esenlik ol emrettiği gibi, o ateş yakmadığı gibi o efendim bıçak da Hazreti İsmail'i kesmedi. Şimdi buradaki işte kurban meselesi bize verilen bir hediye. Karebe yakrabu kurban. Kurban Allah'a yaklaştıran. Yaklaştırdığı için, Allah'a yaklaştıran bir ibadet olduğu için bunu da çok iyi bilmemiz lazım. Ayet-i kerimede le yenal Allah'a luhumaha ve la dima'uha velakin yenalu takva minkum. Sizin kestiğiniz kurbanlar ne kanları ne etleri Allah'a ulaşmaz. Sizin kestiğiniz kurbanlardan o samimiyetiniz, takvanız oluşur. Akıllı ise, balih ise, buluğ çağına gelmişse, maddi imkanları var, 80.18 gram altına sahip ise, efendim ve üzerinden bir sene geçmesi gerekmiyor o altın. Zekatta bir sene geçmesi lazım. Evet. Ve Müslüman ise o kurbanı keser. Kurban Şafilere göre sünnet-i müekkede demek Peygamber'in terk etmediği, devamlı kestiğidir. Hanefilerde de vacip, Şafilerde vacip kelimesi sadece mebit var. Yani şu anda hacılar birinci gün, ikinci gün ve üçüncü gün mebit yapacaklar. Mina'da durmalı, orada vacip vardır. Kurbanın kesmesi de sünnet-i müekkededir. İşte burada Hanefiler vacibi yaparken, işte anne ayrı kazanıyorsa, malı mülkü varsa ve 80.18 grama tekabül eden malı varsa, babanın da varsa, ayrı ayrı kendi adlarına keserler. Şafii mezhebinde ise aile bir tane kurban kesilmesi yeterlidir.
0: Kafidir.
1: Onun için böyle kurban kesmenin işte şartları, vacipleri sorulduğu zaman burada önemli olan o niyeti, yani et bayramı gibi olmaması lazım. Hatta bir kurban, diyelim ki büyük kurbanda 7 kişi ortak oldu. 7 kişinin de mesela şükür kurbanı niyeti olabilir ya da ada kurbanı, ama diğeri de vacip olan kurbana niyet ettiği gibi et niyetiyle yapılırsa o kurbanın hepsinki geçersiz sayılır. Evet. Hanefi mezhebine göre. Şafii mezhebine göre öyle değildir. Onun için kurban keserken sabah bayram namazından sonra gidilir kesilir. Hatta eğer işte o vakitlerde eti pişirebiliyorsa ilk yemeğini de kurban etiyle yapması lazım. Ama şu anda vekalet yoluyla kesiliyor ya da kendisi görmüyor kurbanı. Kendi kurban kesmesi güzel olur, iyi olur. Ama
0: şartlar değişti.
1: Şartlar değişti artık.
0: Evet. Artık mega kent, evet, toplumların çoğalması, insanların belli bir seviyeye gelmesi ve belli bir alan içerisinde bulunması ne yazık ki şartları değiştiriyor. Buna göre de alimler zaten farklı fetvalar veya tavsiyelerde bulunuyor.
1: Şu anda hocam, zaten Afrika'da diyeler vekaleten de kurbanlar kesiliyor, işte Gazze'deki falan. Tabii bir de Türkiye'mizde zengin ile fakir arasında kurban bir köprü oluyor. Birbirine, evet, yakınlaştırıyor. Nasıl Allah'a teslimiyet olduğu gibi o fakir ile zengin arasında, ki bu toplumsal dayanışmaya sebebiyet veriyor. Yani onun için kurban bayramında bazıları işte hocam kurbanı kesmezsek olur mu diye, o farklı boyutu var. Yani parasını versek olmaz. Kurbanın kesilmesi lazım.
0: Kurban kesimiyle ilgili hocam, üzerine farziyeti ve vacipliği veya sünnet-i müekkede dediğimiz kavramların olmadığı insanlar kesmek isteyebiliyor. Evet. Olanlar da kesmemek isteyebiliyor. O, evet, durumla ilgili de inşallah bir farklı bir konu, soruyla yine değineceğiz. Hangi hayvanlar kurban olarak kesilebilir hocam?
1: Mesela keçi ise küçük hayvanlardan bir yılını doldurması, koyun da 6 aylık ise ve hakikaten gelişmiş ise koyunu da kesebilir. Bunlar küçük mü? Her birisine bir tane kesebilir. Ama inek dediğimiz büyükbaş 7 kişi ortak olabiliyor. Devede de yine aynı şekilde 7 kişi ortak olabiliyor. İneklerde 2 yaşını ve doldurmuş olması lazım. Develerde 5 yaşında olması lazım ki 7 kişi o kurbana ortak olabilir.
0: Bunu bilmeyen biri, yani yaşıyla ilgili bilgi sahibi olmayan biri için hayvanlarda bunun belirtisine dair bir örnek var mıdır hocam?
1: Kasaplar bir işte kabak atma diyorlar onlarla ilgili. Onlar daha iyi bilir mesela tam yaşı. Zaten kurbanlığı getiren o kasaplar ya da satıcı kurban besleyicileri, çiftliği olanlar o yaşı bilirler. Yani o sorumluluğu onlara aittir. Şimdi gelir müşteri, evet bunun yaşı dolmuştur der. Bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e buyurdu. Men gâşşene feleyse minne. Bizi aldatan bizden değildir. Onun için kurban Allah'a yaklaştıran bir ibadeti, kalkıp da insanları aldatmamak lazım. Aldanmamaları için son zamanlarda işte kiloyla olur mu kurban diye bize çok böyle sorular geliyor fetvada. Yani işi et şeyine getirmemek lazım. Et hesabı işte. Bunu tabii ki aldatılmamak için işte hocam tartılabilir mi? Ona cevaz verilmiştir yani, tartılabilir diye cevaz verilmiştir.
0: Hocam peki mezheplerde ne zaman başlar, ne zaman biter kurban kesimi?
1: Kurban süresi. Bayramında Hanefi mezhebine göre Seyfullah Bey, bayram namazından hemen sonra başlar kesim. Ta ki bayramın üçüncü günü güneş batıncaya kadar. Hanefi mezhebinde öyle. Şafii mezhebinde de bayramın dördüncü güne kadar kesilebilir.
0: Vekalet yoluyla kurban kesmek caiz midir?
1: Evet, mesela diyelim ki ben size vekalet verdim. Ben burada değilim, siz diyelim ki yurt dışında keseceksiniz. Ben o vekaleti verdiğim gibi siz o vekaletle beraber o kurbanı kesen, isterse dijital şeyden de vekalet. Şimdi adam diyor ki IBAN'ını at, IBAN'ına göre hemen parayı gönderiyor. Orada kimin adına işte Ahmet, Mehmet, Ayşe, Fatma adına kim ise oraya, o da isim geçtikten sonra onun adına kesilir. Vekaleten verilir.
0: Bir de o ilk sorumuza yine değinecek bir duruma gelelim hocam. Malum dedik bazı insanlar, evet çevrede kesenler var. Durumu yok aslında. Yani maddi evet, yeterliği, gücü de kuvveti de yok. Fakat kesmek istiyor. Elinde de bir şey yok. Bu sefer dönüyor kartla kesme evet, yoluna kartıyla gidiyor. Kredi kartıyla kesmek durumuna geçiyor. Bu durumda nasıl bir yol izleme caiz midir, değil midir?
1: Şimdi süreç imkanı varsa, tabii ki peşin alamıyorsa, kredi kartıyla faize girmeyecek şekilde onu zaten ödediği anda artık o aldığı hayvan onun mülküne girmiş olur. Caizdir. Buna Diyanet İşleri Başkanlığı da caiz olduğunu söylüyor. Taksitli de yapabilir o şeye göre, ama faize girmemesi lazım. Geciktirmemesi lazım.
0: Peki kadınlar kurban kesebilir mi hocam?
1: Eğer kadınlar nasıl kurban kesileceğini, nasıl yapılacağını biliyorsa kesebilirler.
0: İbadet olarak
1: yapabilirler. Yani. Erkekken önemli olan kurbanın nasıl kesildiğini bilmek, Bismillah diyerek başlamak ve onun nasıl kesileceğini biliyorsa kadın da kesebilir, erkek de kesebilir.
0: Ortak kurban konusuna değindiniz hocam. Dediniz ki işte Hanefilerde 7 ortak da aynı niyet üzerine olması lazım ve niyetlerini bozmamaları gerekir. Farklı bir niyet o niyetin içerisine girmemesi lazım.
1: Evet.
0: Niyet nasıl getirilmeli? Yani tavsiyeniz ne olur bu konuda?
1: Mesela benim üzerimde vacip olan bu kurbanı Allah rızası için kesmeye niyet ettim ya da kestirmeye vekalet verdim. Yani Allah'ın üzerimize bir hanefiyle göre vacip olan bir ibadettir. Ona göre bu niyeti yapar. Bismillahirrahmanirrahim der. Eğer kendisi kesecekse, başkası zaten kesecekse, ben de vekaleti kabul ettim de, bunlar vekaletini aldım de keser.
0: Bazen iş şeye dönüşüyor hocam. Yani o fazla aldı, bu bana et geldi, ona kemik düştü gibisinden bazen.
1: Bunlar helalleşmek lazım. Yani dengeyi korumak lazım. Ve de işin böyle birbirine kırgınlık olmayacak şekilde, adaletli bir şekilde, ya fazla ona fazla gitsin ama bana gelip de kul hakkı olmasın, bu düşüncede olmak lazım.
0: Yani bayram mesabesiyle de gerçekten o düşünce hakim olması lazım, ama bazen ne yazık ki gördüğümüz tablolardan, bu yüzden irdelemek istiyorum özellikle bizi izleyen izleyicilerimiz arasında da henüz kurbanını kesmemiş olanlar varsa bu noktalara dikkat etmeleri hususunda. Yani 7 yabancıyla kurbana girebiliyorsunuz. Bazen
1: evet, akrabalarla giriliyor, komşularla giriliyor. Yani
0: bazen bir dernek yoluyla
1: başka
0: veya
1: olabiliyor,
0: bir kurum
1: evet,
0: yoluyla evet, kurbana girilebiliyor. En azından buradaki niyet safi olması lazım. Yani işin boyutu Allah rızası için olması evet, gerekiyor ki ortada en azından o kurbanı murdar edecek bir pozisyon.
1: Şunu getirmemek lazım. İşte onun için Allah-u Teala ayeti kerimesinde buyuruyor ya, لَا يَنَالَ اللّٰهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاءُهَا. Onların kanları ve etleri Allah. Velakin yenalut takva minkum. Yani samimiyetiniz Allah'a ulaşır. O gibi dediğiniz gibi bazı yerlerde kesilirken adam diyor ki 25 kiloya vereceğim kurbanı, keseceğim sen adına 25 kilo et. Tamam, ona göre anlaşmışsa sıkıntı yok, bu şekilde anlaşılabilir. İşte kemikli 10 kilo, kemiksiz 10 kilo, kendi aralarında bunu konuşabilirler. Bunda bir sıkıntı yok.
0: Peki hocam, kurbanla ilgili en önemli başlıklardan biri de hayvanın kurban edilmeye müsait olup olmadığı meselesidir.
1: Evet.
0: Yani sakat olabiliyor, farklı kusurları olabiliyor.
1: Evet.
0: Kurbana engel olan kusurlar nelerdir? Bunlarla ilgili de.
1: Şimdi eğer doğuştan hayvanın efendim şeyi yoksa, boynuzu yoksa bir sıkıntı yok. Ama doğduktan sonra boynuzu kırılmışsa o kurban edilmez. Boynuzları kökten kırılmışsa. O bir de efendim mezbahaya gidecek kadar gücü yoksa, takati yoksa, çok zayıfsa, cılız ise o da kurban edilmez. Ayrıca bir gözü ya da iki gözü görmüyorsa bunlar da özürdür. Yani bunlar kurban edilmez, bu hayvanların kurban edilmemesi lazım. Yani biraz böyle diyor ya, cennete girecek binekleriniz var. Güçlü, sağlam, güzelinden verin. İşte bu kurbanları da en güzelinden, en iyisinden Allah yolunda feda etmektir. Yani bu kurban etlerini de mesela, evet, isterse hepsini kendine de alabilir. Üçe ayırır, üçte birisi kendisine alır, üçte birisi komşulara, akraba, üçte birinde fakirlere de dağıtabilir o et dağıtımda. Ama bunu da bilmesi lazım ki en iyi hayvanlardan iyi, yani işte gözü kör olmayacak, işte bazı eksiklikler olmayacak, boynuzu kırılmış olmayacak, efendim şöyle dişleri dökük olmayacak, topal ya da ayakları kırık olmayacak. Yani tam bu işte bu kurban, bu bineğin denecek şekilde sağlam olması gerekir. İyi olur.
0: Sıhhatli olması
1: Sıhhatli
0: şartlarına
1: olması
0: göre.
1: lazım.
0: Peki hocam, ada kurban var. Bir de vadi horon
1: Şükür
0: kurban
1: kurban var.
0: var. Şükür kurbanı var. Bunların arasındaki fark nedir hocam?
1: Biz ada kurbana nezir kurbanı diyoruz. Adanmış. Mesela demiş işte evladım olursa şöyle olur. Ya da işte bir durumla karşılaştı, şükür namında bir kurban keser. Ada kurbanında Seyfullah Bey kendisi ve ailesi yemez. Başkalarına verir. Yemişse bile yediği kadarın parasını efendim sadaka olarak tasadduk eder. Ama vacip olan kurbanda kendisi de yer, başkalarını da yedirir, akrabını da yedirir. Onun için ada kurbanın ile vacip kurban arasındaki fark, eğer ada kurban adadıktan sonra ona vacip olur. Evet, artık o kurbanı adamıştır ve vacip olmuş olur.
0: Ben ada kurbanında şunu da sormak istiyorum
1: Buyurun.
0: hocam. Dediniz ya, yemişse bile bilerek yiyip bilerek bilmeyerek yemenin arasında bir fark var mıdır? Yoksa
1: Fark yok.
0: bilerek de
1: Bilerek de yemişse yediği kadar tasaddukta bulunur. Onun
0: anladım hocam.
1: sıkıntısı yok.
0: Şükür kurbanına da
1: Evet.
0: değindik. Şükür.
1: Herhangi bir olayla karşılaşma, onun için şükür kurbanı kesip dağıtabilir. Eğer o şükür kurbanında da ben ailemle beraber yiyeceğim demişse zaten ailesiyle
0: Bu
1: beraber
0: kurbanlar Kurban Bayramı'nda kesilen kurbanı niyet olarak verilebilir mi?
1: verilebilir.
0: Yani.
1: Mesela 7 kişiyiz. Siz de vacip kurbanı, ben de vacip kurbanı. Diğeri geldi, ben kurban keseceğim ama şükür niyetiyle, şükür kurbanı. Diğeri
0: Onu
1: ada kurbanı.
0: belirtmesinde bir
1: Ondan bir sıkıntı yok.
0: yani belirtip belirtmemesinde problem
1: Yok. Hiçbir problem yok.
0: yani
1: Yeter
0: direkt.
1: ki sadece et niyetiyle gelmesin.
0: Bir de bayıltılarak kesilen hayvanların hükmü var hocam. Onunla ilgili ne
1: Eğer
0: dersiniz?
1: şimdi hayvanları fazla eziyet edilecekse hakikaten bayıltarak, yani ölüme şey verir. Eğer ölürse zaten şey olur, artık o kurbandan yiyemezler. Ama bayıltırken dikkat etmesi lazım. Bayıldıktan sonra hayvana eziyet olmaması için kesilebilir. Bunda bir sıkıntı yoktur.
0: Genel itibariyle hocam, kurban ve hayvan, o kurbanın kesilme süreciyle ilgili düşüncelerinizi almak istiyorum. Yani bir mümin bu kurban bayramı sürecinde nasıl bir mesaj çıkarması lazım? Malumunuz, özellikle son dönemlerde sosyal medyanın gelişmesiyle birlikte bir hayvanseverliğe dönüşen bir algı oluşturulmaya çalıştı. İşte hayvanları kesiyorsunuz, hayvanları ediyorsunuz. Yani bir hocanın tabiriyle sanki etleri yerden, topraktan yetişiyor da oradan yiyorlarmış gibi. Yani şimdi ortada Arapçada bu denli bir şey var. Yani bir Kurban Bayramı özelinde kesilen hayvanları kötülemeye, işte insanları bu etkinlikten, Allah'ın Müslümanlara en azından bir hediye olarak bahşettiği bir güzellikten işte soğutmaya çalışan bir kitle var. Bu noktada bir mümin için kurban ve Kurban Bayramı'nın mahiyeti nedir?
1: Çok güzel bir soru. Allah razı olsun Seyfullah Hocam. Birincisi, her sene kurban zamanında bu söylemler maalesef artıyor. Şimdi bizim kaynağımız Kur'an-ı Kerim ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnet-i senesidir. Biz oradan, o kaynaklardan faydalanıyoruz. Kaynağı farklı olan, kendisini haşa Allah'ın yerine koymaya çalışan, veyahut da benim mantığıma göre İslam dini akıl mantığı dinin yanında ilk önce İslam dini vahiy dinidir. Allah vahiy ediyor. Sizin mantığınız ayrı, sizin düşünceleriniz ayrı olabilir. Efendim, insan insanı keserken güzel de bir insan Allah'ın o kurbanları bize Allah bize verdi ve diyor ki bu kurbanla bana yaklaşın. Bu kurbanla Allah'a yaklaşmak istemiyor, her türlü söylemleri söylerler maalesef. Çünkü beslendikleri kaynaklar Kur'an ve sünnet ışığında bir kaynak değildir. Eğer Kur'an-ı Kerim'deki Allah'ın o indirdiği ayetlere teslim olabilirse, efendim aynı şekilde yine Kur'an-ı Kerim'de قُلْ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاهُ وَمَمَاتِ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ Benim işte kurbanlarım, hayatım, ölümüm, her şey Allah'ın elinde. Namazım Allah içindir. Bütün ibadetim Allah içindir. Şimdi burada bir ibadet var. Bu ibadeti işte küçük koyun, büyük koyunların, işte büyük hayvanların kesilmesi Allah'a yaklaştıran bir ibadet. Ama diğerleri kendi mantıklarıyla bazen işte diyoruz işte yıl başında hindi kesiyorlar. Onlara bir şey denmez. Affedersiniz farklı kültürleri, dinimizden olmayan farklı kültürleri benimsiyorlar. Onların mesela ağacı kesip Noel ağacı diye süslemeleri maalesef. Bunlar da o ağacı kesmek ne kadar günah olduğunu bizim İslam dedi. Ama Allah bunu bize bu hayvanları ikram etmiş. Bakın çoğu mesela sosyologlar şu açıdan psikologlar da bakıyor. Kurban kesilen yerlerde böyle bir araştırmalarda kolay kolay insanlara zarar verme duyguları azalıyor. Kurban kesenlerin işte kurban kesilen yerlerde. Bazen şunu bir ara dediler ki hocam Güneydoğu'da onun için mi olaylar oldu? Kurban dedim yok Şafiler de kurban kesiyor. Ayrıca en çok et tüketilen yerler de işte Adak olsun Şükür olsun Güneydoğu'dadır. Yani bu şekilde de. Ama diğerleri kendilerine göre haşa kendi bu düşünceli Allah'ın yerine koymaya çalışıyorlar haşa. Hükmü koyan Allah'tır. Fasalli namazını venhar kurbanı kes. İmkanın varsa kesersin. İmkanın varsa zorunlu. Kalkıp da maalesef bize de çok soru geliyor. Seyfullah Bey diyor ki hocam o kurbanın parasını kurban keseceğim parasını başkasına versin. Olmaz. Sadaka versin ama o kurbanı kendisine vacipse kesmekle mükelleftir. Ben onu kesmem parası. Ya da işte hacca gideceğim. Hacın parasını başkasına vereyim. Efendim hacca gitmeyeyim. Hac farzdır. Sadakayı verirsin, sevap kazanırsın. Ama hacca gitmek Allah'ın bir emridir, imkan. Men istata ileyhi sebile. Gücü yeten, imkanı olan mesela o ne yapar? Oradaki mesela 26 Haziran'a kadar şu anda sizin sayenizde söyleyelim. Kayıtlar 18 Mayıs'ta başladı.
0: Evet.
1: 26 Mayıs'a kadar, 27 Mayıs'a kadar, Haziran'a kadar devam edecek. Bunların insan hac kayıtlarını yapsın. Velev ki kaydı ismi çıkmadı. Hiç olmazsa bir niyeti vardı. Allah o niyetine göre de ona sevabını verecektir. Ama bazı insanlar derler işte kurban kesme, hacca gitme, gidip paranı Araplara mı vereceksin gibi umrelere gitme diyen aslında bu şeytanın efendim askerleri olmuş olduğunu da farkında olmayanların söylemleridir. Biz hacca Allah'ın emri olduğu için gideriz. Allah'ın evine gideriz. Bir de siz başka bir yerlere turistik olarak gittiniz. Mesela bu bayramda millet istediği yere gidiyor. Sen oraya 100 bin lira veriyorsun ama umreye 170 bin lira sana zor geliyor. Fıtratın, düşüncen, zekan nereye çalışıyorsa ona göre meylediyorsun. Nereden besleniyorsun? Nefsin, arzun nereden besleniyor? Ona göre hareket ediyorsun. Ama Kalkıp da oraya giderken otellere de para veriyorsun, uçağa da para veriyorsun. Buraya da giderken uçağa da tabii ki para vereceksin. Otele de para vereceksiniz. Oradaki hizmete yemek yiyorsun, para vereceksin. Yok bedava olsun. Bedava böyle bir şey yok ki. Ha, imkanın varsa gideceksiniz hacca.
0: Mutlaka.
1: Ve imkanınız varsa kurbanı keseceksiniz. Bu ama Türkiye'mizde güzel efendim düzenlemeler oldu. Hem kurban kesim yerleri için hem de bu insanların bu zihniyetlerin değiştiğini de görüyoruz.

0: diyorum, böyle hafife almayın. Onlar bir Kabe'nin aşkını yaşadıktan sonra bir mıknatıs gibi çekiyor.
1: Evet.
0: Çekiyor orayı, Allah'ın evi. Ve aynı şekilde bu insan oraya giderken Kabe'yi tavaf ettikleri zaman hacılarımız, insanın yedi cilt tabakaları var. Aynı şekilde bu insan yedi, her dönüşte bir efendim kademe atlıyor. Yedi şov döndüğü zaman o alemde işte nefsin bütün hastalıklarından korumak, nefislerin o derecelerinden artık arınmak, Kabe'yi kalbiyle beraber kalben bir tavaf edebilmek, meleklerin yaptığı zikirleri Subhanallah ve Elhamdülillah ve La ilahe illallah Allahu Ekber zikirlerini yapmak, Resulullah'ın bize tavsiye ettiği Allahümme imanen bike ve tasdikan bi kitabik ve fen bi ahdik diye o duaları yapmak, Yüce Rabbimizin bizlere Kur'an-ı Kerim'de bahşettiği dua ayetlerini okumak, Rükn-i Yemani ile Hacer-ül Esved arasında Rabbena etine fid dünya haseneten ve fil ahireti haseneten ve kina azabennar diye bu dua ayetlerini okumak, hepsi böyle üst üste koyduğunuz zaman insanın manevi yönden ruhunu, çünkü kurban da hac da hem bedenen hem madden para ile yapılan ibadettir.
1: Evet.
0: Onun için bu ibadetleri hem bedenen yaptığımız gibi özellikle hac dediğiniz için buradan alacağımız mesela Hazreti Hacer annemiz de işte orada yaparken Allahü Teala yine Kur'an-ı Kerim İnne Safa vel Merve'te min şa'airillah. Safa ile Merve arası Allah'ın şiarlarındandır, nişanlarındandır. Orada İnne Safa vel Merve min şa'airillah. Orada kim bir umre yapmak isterse ya da hac yaparsa orada Safa ile Merve arasında sa'i yapsın. Allah emrediyor. Femen haccel beyte ve'temera fela cunaha aleyh en yettawafa bihima ve men tatawa hayran fe inna Allaha şakirun alim. Allah o şükreden her şeyi bilen Allah'tır. Şükre layık Allah'tır. Şimdi Safa ile Merve arasında Hazreti Hacer annemiz koşmuştur. O iki direk aslında çocuğu gelip aman bir hayvan şey yapmasın diye. Oraya geldiğinde zemzem suyu görünce dört gidiş üçüncü dönüşünde zemzem toplan toplan zemzem toplan demek. Zemzem suyu yoksa büyük bir göl olurdu. Ama şimdiki kadınlara diyor siz koşmayın orada erkekler biraz koşsun. Niye? Kadının fiziki olarak koşması uygun
1: Evet.
0: değildir. Şimdi bazen sonra hocam Hazreti Hacer'imiz koşmuş biz niye yok sizin fiziken
1: Hacer
0: koşmanız
1: anne tekken
0: tek
1: koşmuş.
0: tek iken koşmuştu. Onu da sayenizde böyle açıklamış olalım. Hac menasikinde alacağımız çok önemli işte teslimiyet var. İşte Arafet vakfesinde Hazreti Adem ile Havva'nın buluşması var. El Haccu Arafe, Hac Arafat'tır. O Arafe vakfesinde İşte bugün bayram bir gün önce Arifet Vakfası'nda dualar yapılıyor, işte dualar yapıldı. Buradaki vakfede durduktan sonra ikindi namazın öğle namazıyla Arafat'ta kılındı. Akşamı yasıyla beraber Cem-i Tehir olarak Müzdelife'de. Şafi'ye göre seferi iken Cem-i Takdim var, Cem-i Tehir var. Hanefi'de ise sadece Haç'ta var. Haçta Peygamber ikindi öğleyle beraber kılmıştır. Akşamı yasıyla beraber Müzdelife'de kılmıştır.
1: Eyvallah hocam, Allah razı olsun, açıklayıcı oldu. Bir de bizim ailelerimize yansıyan yönünü konuşalım hocam. Kurban Bayramı aileye nasıl yansımalı?
0: Vallahi şu anda çocuklarımızın gidip de bu kurbanları keserken seyrettirmiyorsa, göstermiyorsak bu da bir eksiklik olarak
1: Evet.
0: geliyor. Yani çoğu gidip de görmeleri iyi olur diye düşünüyorum. Bakın bu anlatılması lazım. İşte 7-8 yaşında işte 10 yaşından sonra artık görsün. Ya bu niçin kesiliyor? Bu kurbanı Allah'ın bize efendim bir ikramıdır, bir nimetidir. Öyle bilmek lazım. Allah bize bu ikramı vermiş ki insanlar insanları öldürmesin diye bu nimeti ikram ediyor. Ama ailemizde bayramların maalesef şimdi biz bağımlılıkla mücadele İstanbul İl Başkanı da yapıyoruz ama
1: Öyle mi?
0: bu bağımlılıklar çocuklar eğer kalkıp kendi odasında bilgisayarın başında beyefendi de televizyon başında filmi ya da haberleri seyrediyorsa, hanımefendi dizisi varsa ailede bir kopukluk olmuş oluyor. İşte bu bayramların hiç olmazsa ailece komşulara bayramlaşmaya gidiliyorsa, akrabalar ailece, yok ben gelmem diyor. Hayır, oraya beraber gideceğiz. Kırmadan, incitmeden o odadan çıkıp diğer insanlarla, çocuklarımız, akrabalarla sosyalleşmesi lazım. Yani bir teknoloji, bir telefon bağımlısı, bir bundan dolayı insanlar birbirleriyle kaynaşmıyor, konuşmuyorlar. Yani okulda ben derslere
1: Kurbiyetin
0: gir.
1: zaten o kavramı da var hocam, yakınlaşmak yani.
0: Evet.
1: Yani o yönüyle de önemlidir.
0: Şimdi okulda beraber çocuklar az konuşur ama birbirine mesajlar

0: telefonlar. Aslında bu telefonlar Avrupa'da 16 yaşından önce sosyal medya bilmem ne olmaması kanunu
1: Yasalar
0: var.
1: çıkarılıyor,
0: Ama
1: evet.
0: Türkiye'mize de bir an önce tabii
1: Bu da
0: ki yani
1: yasalaşma öner hocam.
0: gençlerimize sahip çıkmamız lazım. Geleceğimiz olan gençlerimiz dini efendim emir ve yasakları bilmesi ve uygulamaları olarak görmesi lazım. Örf adetlerimizi de görmesi lazım. Yani o bayramlaşmada bayram harçlığı falan yani kalkma onu tekrar yaşattırmak lazım.
1: Mutlaka.
0: O annelerimizin yaptığı hala yapıyorlar. İşte özellikle Kurban Bayramı'nda ne yapıyordu? Kurban etini pişirip öyle iftarımızı açardık biz de. Kurban eti geldiği zaman o kurban eti gelinceye kadar akşamda işte yenmiyordu. Namazdan geldikten sonra o kurban etiyle yiyip içiliyordu. Ama şu bu zamanda tabii ki
1: Bazı
0: o
1: şartlar
0: imkanlar
1: zorlamış hocam.
0: zorlardı.
1: Süremizin de sonuna geldi kıymetli hocam. Son sözlerinizi alalım. Ondan sonra nihayet erdirelim.
0: Şöyle söyleyeyim, bütün bizi seyreden Rehber TV'deki bütün kardeşlerimize, bütün Müslüman kardeşlerimizin Kurban Bayramımızı tebrik ediyorum. Rabbimize bir kurbiyet olan kurbanlarımızı işte vacip olan da sünnet müekkede kesip ve o kurbanlarla beraber o gün hesap günde bizim bineklerimizin olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyoruz. Yüce Rabbimizden şunu niyaz ediyorum. İnşallah gelecek bayramlarda bu Müslüman kardeşlerimizin acısının dindiğini, özgür Gazze, özgür Filistin, özgür Mescid-i Aksa'yı göreceğimizi ümit ediyorum. Rabbim birlik ve beraberimizi daim eylesin.
1: Amin
0: Özellikle
1: inşallah.
0: büyüklerimizi bu bayramda gidip ziyaret edelim. Dualarını alalım. Çocuklarımızı da yetim olan varsa, öksüz olan varsa onları da sevindirelim.
1: Eyvallah hocam, Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz.
0: Cümleyiz.
1: Yayınımıza katıldığınız için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Güzel bir sohbet oldu.
0: Ben
1: İnşallah
0: teşekkür ederim.
1: kıymetli de olmuştur. Kıymetli Rehber TV izleyenleri, Ümran hocamla bugün bayramın birinci günü hem kurbanın fıkhi yönüyle bazı sorularımız vardı. Onlara cevap aradık. Hem de genel itibariyle Kurban Bayramı'nın mahiyeti üzerine sohbet ettik. Umarız inşallah size de faydalı olmuştur. Yayınımız burada sona eriyor. Yarın farklı bir konu ve konukla yine bayram sohbetlerinde buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.
2: Kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
3: Çağrı Efendim.
2: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
3: Çağrı Efendim.
2: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
3: Çağrı Efendim.
2: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
3: Çağrı Efendim. Gönüllere akan ses.

0: Arife gününün sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar teşrik tekbirlerini getirmeyi unutmayınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
3: Çağrı FM.
4: Tüm hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
5: Bilgi reklam 0543 963 1085.
6: İda kurbanı nişanın rahma hudaye. Ev İda kurbanı bize vesile jihalasya ümmetire. İda veya kurbanı piroz be.
7: Nas 3 Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. Telefon 0537 487 0621.
2: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
5: Uygun AVM 0536 461 7998.
4: Bugün Filistin'deki Hacerlerin Bayramı. Bugün Irak'ta, Afganistan'da, dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmail'lerin gırtlarına dayamış İbrahimlerin bayramı. Bugün ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
3: Mesut Züccaci'ye telefon 0533 713 5472.
6: Digel derdu kuleme bıkasi graniya çiyaneji emgüh nednevan tengi tali eşu elem. Firaka emcihev bidur hıstine. Ev id, ida meye, ida ümmeta İslami piroz be.
5: Konak Sigorta 0533 595 9975.
2: İnadına şeytanların, inadına zulümlerin, inadına dünyalık dertlerin ve inadına esaretlerin. Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
5: Özgür Kuyumcusu 0412 237 44 11.
4: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
5: Akan Demir Doğrama 0532 796 92 56.
6: İro İda İsmail'e Filistiniye. İro İda Hacera Irakiye. İro İda Pakistan, Afganistan, Somali, Keşmir, Türkistan, Rojhilat, Lübnan'u temam-ı alema İslam'e. Piroz be İda kurbanı lü ümmet-i İslam'e.
5: Tasarım Perde 0537 032 1064.
2: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Genç Taşkınlar Beko Klim Mobilya 0507 297 47 28.
4: İbrahimler, Hacerler, İsmailler. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
5: Pınar Lahmacun 0542 711 94 39.
6: İbadete kurbanı vek preke dina fakiru devlemendade. Emjili gor kavveta hue keyfa fakira binin. Heger tüne be imkana me bi bişirinek em keyfa sevi u fakira binin. İda wan piroz bikin di sibaha ide de. İda veya kurbani piroz be bibe vesile jihweşi u khirare.
5: Asaf Tesisat Malzemeleri 0531 248 64 41.
2: Tüm hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
5: Sakarya Kuyumcusu 0533 938 7503.
4: Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Dakak Gıda 0532 221 31 93.
6: Bilahaydin navmenemin de ida kurban ede. rojen pir bixêrin roje îdeku rahmeta xweda wek taviya dibare bi ser ümmetê de. Di rojên wiha bixêr de dilê tu müslimanî ji me nemîne bira. Eyda qurbanê li temamê xelqê Amedê û temamê ümmeta İslamê pîroz be.
5: Yıldız Döner 0532 168 5941.
2: Bugün Filistin'deki Hacerlerin Bayramı. Bugün Irak'ta, Afganistan'da, dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmaillerin gırtlağına dayamış İbrahimlerin Bayramı. Bugün Ümmeti Muhammed'in Bayramı. Hepimize mübarek olsun.
5: İnci Reklam 0533 364 5846.
4: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Spot 21 Gıda 0535 225 44 45.
6: İda Kurbanı nişanın rahma hudaye. Ev İda Kurbanı bize vesile jihlasiya ümmetire. İda veya Kurbanı piroz be.
5: Lütfüzade Tatlı Sarayı 0533 152 84 97.
2: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
5: Zümra Gold 0539 772 1686.
6: İro Eyda İbrahimaye, İro Eyda Muhammediyaye, İro Eyda Metevaye, Lime Teva Piroz Eyda Kurbani.
8: Genç taşkınlar, Büro Kilim Mobilya 0507 297 47 28.
4: Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Hicret Ticaret Züccaciye ve Mutfak Malzemeleri 0506 665 05 65.
6: Bilaxeydin nav menemînin de îda qurbanê de. Rojên pir bixêrin roje îdeku rahmeta xweda wek taviya dibare bi ser ümmetê de. Di rojên wiha bixêr de dilê tu müslimanî ji me nemîne bira. Îda qurbanê li temamê xelqê Amedê û temamê ümmeta İslamê pîroz be.
5: Erzurumlu ustalarla ca kebabı yeni yüzüyle sizlerle 0532 630 04 93.
4: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
7: Diyar Market.

0: İlim denizinden damla damla. Atalarının dindarlığıyla kurtulacağını zannedenler, babalarının yemesiyle kendi karınlarının doyacağını, onların içmesiyle susuzluklarının gideceğini, onların okumasıyla bilgili olacağını sananlara benzerler. İmam Gazali rahmetullahi aleyh. İlim denizinden damla damla.
1: Bu radyoda Ab-ı Hayat var.

0: Vakit ikindi. Gün ihtiyarladı. Güneş solgun rengini bırakıyor güller üstüne. Zaman ırmağı ikindinin çağlayanından dökülüyor şimdi. Ayrılığı söylüyor hece hece. Hüzün renkli bulutlar sardı göğü. Güneşin saltanatı bitmek üzere. Zevale doğru akıyor ışıklar. Hatırla ki sen de bir ömrün ikindisine yürüyorsun. Tenin soluyor. Gözlerinin feri çekiliyor. Yüzünü bu dünyadan çevirmeye hazırlanıyorsun. Öbür kıyısındasın artık hayat nehrinin. Bundan sonra vadi yok sana zamanın. Yokuş aşağı akıyor kalbin. Rüzgarı bekliyor gibisin. Hayatla bağların zayıflıyor. İnceldiğin yerden kopmaya hazırsın. Sensizliğe alışıyor sevdiklerin. Terk ettiğin yerde o kadar da boşluk bırakmıyorsun. Daha az yer kaplıyorsun dünyada. Vakit ikindi. Kalbini kanatıyor kuru gül yaprakları. Tutunacak dal arıyor gibisin zamana karşı. Zamanın hükmü ağırlaşıyor üzerinde. Gün daha kısa geliyor artık. Yemin olsun ki ikindi vaktine hüsrandadır insan. Şimdi anlıyorsun. Çünkü yokuş aşağı akıyorsun. Dalından kopuyorsun. Hoyrat bir rüzgar artık zaman. Geriye kalan ancak iman. Şimdi ikindi vakti. Secdeye koy alnını. Eğil zamanın sahibinin önünde. Ona konuş, ona konuş. Dualarını fısılda, dualarını fısılda. Sonsuzluğa tut, sonsuzluğa tut. Hece, hece. Vakit ikindi. İkindi namazı vakti.
1: İlim, kültür, haber, sağlık, yaşam, müzik. Hepsi burada. Burası Çağrı FM. Kaliteli müzik, doğru haber. Burası Hakkın Sesi Çağrı FM.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: geçim sıkıntısını şikayet ederek sabahlayan kişi Rabbini şikayet ederek sabahlamıştır. Dünya işlerinden dolayı üzüntüyle sabahlayan kişi Allah'a dargın ve kızgın bir halde sabahlamıştır. Zengine zenginliğinden dolayı saygı gösteren kişinin dininin üçte ikisi gitmiştir.

0: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı efem.
1: Hani yağmurlar vardır anne. Bulutların koynundan süzülen her damla, susuzluktan kavrulan toprağa bir buse bıraktığı anda şehit şehit kokan güller fışkırtan. Hani anne, gonca güller vardır. Bezmi Eleste verdiği sözün uğruna bir değil bin can feda diyebilen dava erlerinin gönlünde açar solmamacasına. Geceler vardır hani anne, veraların verasındaki dünyayı gülzar eyleyeceği günün iftirakıyla yanıp tutuşan güneşlere gebe. Ve evlatlar vardır anne, gönüllerde güller büyüsün diye gözyaşlarıyla toprağa buse düşüren, vaat edilen o nur doğsun için karanlıkları kendi öz elleriyle yırtmaya azmetmiş. Gel nidasını duyunca maveradan, geride gözü yaşlı ama mutlu analar bırakan. Ve evladın anne, sözünün sahibi, çilesinin eri, Rabbinin kulu, belki dar ağaçlarının gülü, belki şehadet çınarının garip bir dalı olmaya giderken, ardından ağlama ve yavrunu son defa kollarına sar. Kavuşmak kalacak bir kutlu güne, elimde Hubeyk'ten gel çağrısı var. Hakkını helal et, hakkını helal et, dönemem anne.

0: Bir dakikalık fetva.
1: Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam göz değmesinin hak olduğunu belirterek ondan Allah'a sığınmamızı tavsiye etmiştir. Allah Resulü göz değmesinden sakınmak için meşru olan yolları göstererek okunması gereken sure ve duaları ümmetine bildirmiş, bid'at ve hurafelerden kendilerini sakındırmıştır. Hazreti Aişe validemiz Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam kendisine şöyle buyurduğunu rivayet eder. Nebi Aleyhissalatu vesselam nazara karşı rukye yapmamızı emrederdi. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam ölüm hastalığında iken Felak ve Nas surelerini kendi üzerine okurdu. Durumu ağırlaşınca ben onun üzerine okurdum. Bu ve benzeri rivayetler bizlere göz değmesine karşı Fatiha, Ayetül Kürsi, İhlas, Felak ve Nas gibi surelerin okunmasını emreder. Göz değmesine karşı nazar boncuğu takmak caiz değildir. Konuyla ilgili rivayet edilen hadislerde Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam medet umma maksadıyla nazarlık takanlara işlerinin rast gitmemesi için beddua etmiş ve bu davranışın kişiyi şirke götüreceğine vurgu yapmıştır. Aynı hüküm bu tür boncukların satışı için de geçerlidir. Takılması caiz olmadığı için satışı da caiz değildir.
2: Sayfa 99 küçük bir nokta 0. Hep birlikte dinliyoruz.

De bala hop dejbab kale kula tamam şivan gavani mala paşe bun İsarcı mala paşe re harap ket yem ya khalla ya mira Uyse ve mamo ki helda bu müdür emir re suvar ya el cevaz cendir me khalla telavt bala hop dejbab kale kula tamam şivan gavani mala paşe bun İsarcı mala paşe re harap ket yem ya khalla ya mira

0: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
1: Çağrı FM,
2: tüm hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
1: Dua Yayıncılık,
3: İda Kurbanı nişanın rahma hudaye, ev İda Kurbanı bize vesile jihelasiya ümmetire. İda veya kurbanı piroz be.
1: İkra Eğitim Derneği.
0: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
4: İdeal Eğitim Vakfı.
2: Bugün Filistin'deki Hacerlerin Bayramı. Bugün Irak'ta, Afganistan'da, dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmail'lerin gırtlarına dayamış İbrahimlerin Bayramı. Bugün Ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
5: Atlas Eğitim Kurumları 0530 691 4699.
3: Digel derdu kuleme biqasi graniya çiyaneji emgüh ned nevan tengi tali eşu elem firaka emcihev bidur xistine ev id ida meye ida ümmeta İslami piroz be.
5: Aksam Gold 0533 681 2763.
0: İnadına şeytanların, inadına zulümlerin, inadına dünyalık dertlerin ve inadına esaretlerin. Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
5: Bilen Kavurmacım 0536 397 35 33.
2: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
6: Yeşil Kent Gıda
5: 0534 250 93 72.
3: İro İda İsmail Filistiniye. İro İda Hacera Irakiye. İro İda Pakistan, Afganistan, Somali, Keşmir, Türkistan Rojhilat, Lübnanu Temami Alema İslamiye. Piroz be İda Kurbani lü ümmeta İslami.
5: Dua Kitap 0532 732 88 83.
0: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Berna Perde 0507 706 50 45.
2: İbrahimler, Hacerler, İsmailler. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
5: Öz Turgut Bir Otomotiv Ahmet Turgut Ömer Turgut 0532 156 99 20.
3: İbadete kurbani vek preke dina fakiru devlemendade. Emjil gor kavveta hue keyfa fakira binin. Heger tünebe imkaname bi bişirinek em keyfa seviyu fakira binin. İda wan piroz bikin di sibaha İde de. İda veya kurbani piroz be, bibe vesile jihweşi u khirare.
5: Öz Yeşil Çınar Otomotiv Süleyman Turgut 0532 403 1705.
0: Tüm hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
5: Korkmaz Peynircilik 0536 348 39 21.
2: Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Baklavacı Cengiz Usta 0536 972 94 98.
3: Bilahaydin nav meneminin de İda kurbani de. Rojin pır bihirin roje İdeku rahmeta hoda vek taviya dibare biser ümmeti de. Drojin vuha bihirde dile tü müslümani jime nemine bira. İda kurbani li temami halki Ahmedi u temami ümmeta İslami piroz be.
5: Armola Peynircilik 0544 390-86-58.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
5: Olgunlar Aktar 0555-754-1945.
0: Dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmaillerin gırtlağına dayamış İbrahimlerin bayramı. Bugün ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
5: Aslanlar Çelik Kapı 0532-762-3719.
2: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Yayla Peynircilik ve Kahvaltıcılık 0530-458-3872.
3: İda kurbani nişanin rahma hudaye. Ev İda kurbani bize vesile jihelasiya ümmetire. İda veya kurbani piroz be.
5: Nida Gold 0543-453-7225.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
5: Metro Giyim 0536-570-1389.
3: İro Eyda İbrahim Aye, İro Eyda Muhammedi Aye, İro Eyda Metev Aye, Lime Teva Piroz Eyda Kurbani.
5: Bozlar Bekobayi 0532-293-8721.
2: Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Eslem Mobilya İmalat ve Dekorasyon Atölyesi 0537-999-9172.
3: Bilaheydin nav meneminin de ida kurban ede. Rojin pır bıxerin roje ideku rahmeta hoda vek taviya dibare biser ümmet ede. Drojin vuha bıxerde dile tüm Müslümani jime nemine bira. İda kurbani li temami halqi amede u temami ümmeta İslami piroz be.
7: Turgutlar 2 Auto Yahya Turgut telefon 0532-665-4363.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
7: Süt ve süt ürünlerini sofralarınıza taşıyan lezzet Karacadağ Tenk Köyü telefon 0534-556-5171.
0: Dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmaillerin gırtlağına dayamış İbrahimlerin bayramı. Bugün ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
5: Uygun AVM 0536-461-7998.
2: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Bilgi Reklam 0543-963-1085.

0: radıyallahu anh kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem mâ min muslimeyni yeltegiyâni feyetesâfehâni illâ gufira lehumâ kable en yefterika.
1: Bera radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İki Müslüman karşılaştıklarında el sıkışırlarsa birbirlerinden ayrılmadan önce günahları bağışlanır.
2: Gönüllere akan ses, Çağrı FM, tam 99.

0: Gönülleri ısıtan radyo, Çağrı FM.
1: Ey cemaat! Merhumu nasıl bilirdiniz?
2: İyi bilirdik.
1: Dünya ve ahirete müteallik haklarınızı helal ediyor musunuz?
2: Helal olsun.
1: Allahu Ekber.

İstemem ne çelenk, ne çiçek, ne alkış. Haberin var mı? Ahirete bu son kalkış. Allah'a kul ol, Hakk'ın yolunda çalış. Tekbirlerle gömün beni, Kur'an'ımla.

0: Gönülleri ısıtan Çağrı FM'i dinliyorsunuz.
1: Oğlum, şu üç ibadetinde mutlak surette kalbini teyakkuz halinde bulundur. Aklın ve kalbin başka yerde olmasın. Bunlar, Kur'an-ı Kerim'i okurken, Rabbini zikrederken ve namaz kılarken. Bu üç halde bir an bile aklını ve gönlünü başka yere verme. Allah'ın huzurunda olduğunu unutma. Yoksa yönünü kıbleye çevirip de aklın başka şeyler peşinde olursa, bunun değeri zaafa uğrar. Yönünü İslamiyet'in doğduğu ilk mabet olan Kabe'ye, kalbini de Hazreti Allah'a bağla. Ayrıca ariflerden olmak istersen, sükutun fikir, bakışın ibret ve dileğin taat olsun. Zira bu üç haslet ariflerin alametidir. Oğlum, kul borcundan son derece sakın. Bir kuruş borç yüzünden kabul olmuş pek çok ibadetin sevabı gider. Peygamberimiz borçlu olarak ölenlerin namazını kılmazdı. Bundan maksadı zengini merhamete getirip alacağını bağışlatmaktı. Mümin borç yaparken fuzuli yere borca girmez. Lakin zaruretten borçlanırsa ve ödemek niyetiyle alırsa Allah ona yardımcı olur. Hatta ödemenin gayreti içinde olup da borcunu ödeyemeden ölürse kıyamette de Allah onun yardımcısı olur. Belaya da şükretmek lazımdır. Çünkü küfür ve günahlardan başka bela yoktur ki içinde senin bilmediğin bir iyilik olmasın. Allah senin iyiliğini senden daha iyi bilir. Şer zannettiğin çok şey vardır ki senin için hayırdır. Hayır zannettiğin çok şey de vardır ki senin için şerdir. En selamet yol, ilahi takdire razı olman, her hale şükür diyebilmendir. Oğlum, son derece dikkat edeceğin bir cihet varsa, o da kimler ile düşüp kalktığındır. Şunu iyi bil ki bir sepet sağlam elma, içindeki bir çürük elmayı sağlama çıkartamaz. Fakat bir çürük elma, hepsini çürütür. Bunun için daima salihlerle düşüp kalk. İyi arkadaş, gül yağı satana benzer. Ya satın alırsın, ya o sana biraz sürer veya hiç olmazsa yanında bulunduğun müddetçe güzel koku taşırsın. Kişi sevdikleriyle beraberdir. Dünyada kimi sever ve kim ile düşüp kalkarsan kıyamette onunla haşrolunursun. O halde ilmiyle amel eden alimlerin ve salihlerin sohbetlerine devam et. İmam-ı Gazali.

Biz de, bütün Allah'ın mülkü de ona ait olarak akşamladık. Hamdler yalnızca Allah'a aittir. Onun eşi, benzeri ve ortağı yoktur. Ondan başka ilah yoktur. Ve dönüş yalnızca O'nadır.

Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.

0: Hazreti İbni Amr radıyallahu anh'dan rivayet edilir ki, ey ümmet! Altı şey vardır ki, onlar olmadan kıyamet kopmaz. Peygamberinizin vefatı, aranızda malın artması, öyle ki bir adama 10.000 dirhem verilecek de yine öfkelenecek. Sizden her erkeğin evine giren bir fitne, koyun boynuzu kıvrımları gibi ölüm çokluğu. Rumlarla aranızdaki sulh, öyle ki kadının hamileliği süresi gibi 9 ay toplanırlar, sonra size gadirlik yaparlar. Medine'nin fethi. Denildi ki, hangi Medine? Buyurdu ki, Konstantiniyye.
1: Bir hadis, bir ders.

Hazreti Ali şöyle demiştir: dünya nimeti olarak İslam sana yeter. Meşguliyet ve uğraşı olarak ibadet sana yeter. İbret olarak ölüm sana yeter.

0: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
1: Çağrı FM,
2: tüm hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
1: Dua Yayıncılık,
3: İda Kurbanı nişanın rahma hudaye, ev İda Kurbanı bize vesile jihelasiya ümmetire, İda veya Kurbanı piroz be.
1: İkra Eğitim Derneği,
0: bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
4: İdeal Eğitim Vakfı,
2: bugün Filistin'deki Hacerlerin Bayramı. Bugün Irak'ta, Afganistan'da, dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmail'lerin gırtlağına dayamış İbrahimlerin Bayramı. Bugün Ümmeti Muhammed'in Bayramı. Hepimize mübarek olsun.
5: Atlas Eğitim Kurumları 0530 691 4699.
3: Digel derdu kuleme bikasi graniya çiyaneji emgüh ned nevan tengi tali eşu elem firaka emcihev bidur xistine ev id ida meye ida ümmeta İslami piroz be.
5: Aksam Gold 0533 681 2763.
0: İnadına şeytanların, inadına zulümlerin, inadına dünyalık dertlerin ve inadına esaretlerin. Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
5: Bilen Kavurmacım 0536 397 35 33.
2: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
6: Yeşil Kent Gıda
5: 0534 250 93 72.
3: İro İda İsmail'e Filistiniye, İro İda Hacera Irakiye, İro İda Pakistan, Afganistan, Somali, Keşmir, Türkistan'a Rojhilat, Lübnan'u temam-ı alema İslam'e. Piroz be İda Kurbani lü ümmeta İslami.
5: Dua Kitap 0532 732 88 83.
0: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Berna Perde 0507 706 50 45.
2: İbrahimler, Hacerler, İsmail'ler. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
5: Öz Turgut Bir Otomotiv Ahmet Turgut Ömer Turgut 0532 156 99 20.
3: İbadete kurbani vek preke dina fakiru devlemendade. Emjil gor kavveta hue keyfa fakira binin. Heger tünebe imkaname bi bişirinek em keyfa seviyu fakira binin. İda wan piroz bikin di sibaha İde de. İda veya kurbani piroz be bibe vesile jihweşi u khirare.
5: Öz Yeşil Çınar Otomotiv Süleyman Turgut 0532 403 1705.
0: Tüm hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
5: Korkmaz Peynircilik 0536 348 39 21.
2: Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Baklavacı Cengiz Usta 0536 972 94 98.
3: Bilahaydin nav meneminin de İda kurbani de. Rojin pır bihirin roje İdeku rahmeta hoda vek taviya dibare biser ümmeti de. Drojin vuha bihirde dile tüm Müslümani jime nemine bira. İda kurbani li temami halki Ahmedi u temami ümmeta İslami piroz be.
5: Armola Peynircilik 0544 390 8658.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
5: Olgunlar Aktar 0555 754 1945.
0: Dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmaillerin gırtlağına dayamış İbrahimlerin bayramı. Bugün ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
5: Aslanlar Çelik Kapı 0532 762 37 19.
2: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Yayla Peynircilik ve Kahvaltıcılık 0530 458 38 72.
3: İda kurbanı nişanın rahma hudaye. Ev İda kurbanı bize vesile jihlasiya ümmetire. İda veya kurbanı piroz be.
5: Nida Gold 0543 453 72 25.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
5: Metro Giyim 0536 570 1389.
3: İro Eyda İbrahim'aye, İro Eyda Muhammediye, İro Eyda Meteva'ye, Lmeteva Piroz Eyda Kurbani.
5: Bozlar Bekobayi 0532 293 87 21.
2: Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Eslem Mobilya İmalat ve Dekorasyon Atölyesi 0537 999 91 72.
3: Bilahaydin nav meneminin de ida kurban ede. Rojin pır bıxerin roje ideku rahmeta xada vek taviya dibare biser ümmet ede. Drojin vuha bıxerde dile tüm Müslümani jime nemine bira. İda kurbanı li tamami halqi amede u tamami ümmeta İslami piroz be.
7: Turgutlar 2 Auto. Yahya Turgut. Telefon 0532 665 4363.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
7: Süt ve süt ürünlerini sofralarınıza taşıyan lezzet. Karacadağ Tenk Köyü. Telefon 0534 556 51 71.
0: Dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmaillerin gırtlağına dayamış İbrahimlerin bayramı. Bugün ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
5: Uygun AVM 0536 461 79 98.
2: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Bilgi Reklam 0543 963 1085.

0: damla damla. Haksızlığın önünde eğilmeyiniz. Zira hakkınızla beraber şerefinizi de kaybedersiniz. Hazreti Ali Keremallahu Vece. İlim denizinden damla damla.
1: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
2: Çağrı Efendim.

Hazreti Peygamber uykudayken bir grup melek gelir ve birbirlerine dostunuzun, Resulullah'ın durumunu anlatan bir misal vardır derler. İçlerinden bir kısmı o halde bu misali kendisine anlatın der. Bir kısmı da onun uyuduğunu söyleyince diğerleri gözü uyuyorsa da kalbi uyanıktır derler. Bunun üzerine şöyle anlatırlar. Onun durumu tıpkı şöyledir. Bir adam bir ev yapar, evde bir sofra kurar, sonra da insanları davet etmesi için bir haberci görevlendirir. Haberciye kulak verenler eve girip o sofradan yerler. Haberciye kulak vermeyenlerse pek tabii ki ne eve girerler ne de sofradan yerler. Sonra hepsi birden şöyle der. Ev cennettir. Haberci Muhammed'dir. Kim Muhammed'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim de ona karşı gelirse Allah'a isyan etmiş olur. Muhammed iyi ve kötü insanların birbirlerinden tefrik edilmelerine bir vasıtadır.

Vakit akşam. Gün ölmek üzere. Güneş ışıklarını topluyor eşyanın üzerinden. Kızılca kıyan

0: kefenini giyiyor gün. Gülün rengi soluyor, eşyanın cezbesi yitiveriyor. Hatırla ki senin de akşamın olacak bir gün. Ömrünün ışıkları solacak, hayatının perdesi çekilecek. Senin de kıyametin kopacak. Dudaklarında donacak gülüşün güneşi. Zaman uçurumun olacak. Gelen günün güneşi sana doğmayacak. Unutulacaksın. Ve hatta unutulduğun bile unutulacak. Şimdi akşam. Gün akşamlıdır. Unutma. Ölmeden önce bil öleceğini ki yaşatıldığını fark edesin. Herkesin senden uzaklaşacağı ölüm anını hatırla ki sen de şimdi herkesten ve her şeyden uzaklaşıp Rabbine yanaşasın. Seni sen yokken de bilen Rabbin, sen öldükten sonra da bilecek elbet. Herkesin unuttuğu yerde seni bir o hatırlayacak. Hatırını yalnız o bilecek. Sen de onu an şimdi. Onu an şimdi. Sen de onun hatırına var secdeye. Onun hatırına var secdeye. Vakit akşam. Akşam namazı vakti.
1: Güzel şehrin
2: farklı radyosu.
3: Çağrı efendim.

0: Bir dakikalık fetva.
1: Miras hukukunda tarafları birbirlerine varis kılan sebep kan hısımlığı ile evliliktir. Bunlara verilecek paylar Kur'an-ı Kerim'de detaylıca izah edilmiştir. Babanın ikinci eşi ile babanın çocuğu mahremlik hususunda birbirlerine yakın olsalar da miras hususunda birbirlerine yabancıdırlar. Dolayısıyla bunlardan birinin vefat etmesi durumunda diğeri kendisine mirasçı olamaz. Ancak vasiyette bulunmuşlarsa terekenin üçte birini aşmaması kaydıyla veya diğer varisler razıysa daha fazlasını birbirlerine vasiyet edebilirler.

0: ansızın ölüm gibi sarma şu bedenimi. Sarma şu bedenimi. Yazık olmasın bana, delmesin mermi beni. Kafire tattırmadan en aşağılık zilleti. Kutludur o gün bana, bulunca şehadeti. Bulunca şehadeti.
1: Şimdi reklamlar. İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
2: Çağrı FM.
3: Tüm hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
4: Bilgi reklam 0543 963 1085.
5: İda kurbanı nişanın rahma hudaye. Ev İda kurbanı bize vesile jihalasya ümmetire. İda veya kurbanı piroz be.
6: Nasuç Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. Telefon 0537 487 0621.
1: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
4: Uygun AVM 0536 461 7998.
3: Bugün Filistin'deki Hacerlerin Bayramı. Bugün Irak'ta, Afganistan'da, dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmail'lerin gırtlarına dayamış İbrahimlerin bayramı. Bugün ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
2: Mesut Züccaciye, telefon 0533 713 5472.
5: Digel derdu kuleme bikasi graniya çiyaneji emgüh nednevan tengi tali eşu elem firaka emcihev bidur xistine. Ev عيد عيدا meye عيدا ümmeta İslam'e piroz be.
4: Konak Sigorta 0533 595 9975.
1: İnadına şeytanların, inadına zulümlerin, inadına dünyalık dertlerin ve inadına esaretlerin. Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
4: Özgür Kuyumcusu 0412 237 44 11.
3: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
4: Akan Demir Doğrama 0532 796 92 56.
5: İro İda İsmail'e Filistiniye. İro İda Hacera Irakiye. İro İda Pakistan, Afganistan, Somali, Keşmir, Türkistan, Rojhilat, Lübnanu, tamam-ı alema İslam'e. Piroz be İda kurbanı lü ümmeta İslam'e.
4: Tasarım Perde 0537 032 1064.
1: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
4: Genç Taşkınlar Beko Klim Mobilya 0507 297 47 28.
3: İbrahimler, Hacerler, İsmailler. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
4: Pınar Lahmacun 0542 711 94 39.
5: İbadete kurbanı vek preke dinaf fakiru devlemenda de. Emjili gor kavveta hve keyfa fakira binin. Heger tünebe imkana me bi bişirinek em keyfa sevi u fakira binin. İdavan piroz bikin disibaha idi de. İdavaya kurbani piroz be bibe vesile jihveşi u khirare.
4: Asaf Tesisat Malzemeleri 0531 248 64 41.
1: Tüm hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
4: Sakarya Kuyumcusu 0533 938 7503.
3: Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
4: Dakak Gıda 0532 221 3193.
5: Bilahaydin nav menemin de ida kurban ede. Rojen pır bıxerin roje ideku rahmeta xuda vek taviyad bare bser ümmet ede. Drojen uha bıxerde dile tüm Müslümanı jme nemine bira. İda kurbanı li tamamı halkı amede u tamamı ümmeta İslam'e piroz be.
4: Yıldız Döner 0532 168 5941.
1: Bugün Filistin'deki Hacerlerin bayramı. Bugün Irak'ta, Afganistan'da, dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmail'lerin gırtlağına dayamış İbrahimlerin bayramı. Bugün Ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
4: İnci Reklam 0533 364 5846.
3: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
4: Spot 21 Gıda 0535 225 44 45.
5: İda kurbanı nişanın rahma hudaye. Ev İda kurbanı bize vesile jihalasiya ümmetire. İda veya kurbanı piroz be.
4: Lütfüzade Tatlı Sarayı 0533 152 84 97.
1: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
4: Zümra Gold 0539 772 1686.
5: İro Eyda İbrahim'aye, İro Eyda Muhammediye, İro Eyda Meteva'ye, Lmeteva Piroz Eyda Kurbani.
7: Genç taşkınlar, Büro Kilim Mobilya 0507 297 47 28.
3: Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
4: Hicret Ticaret Züccaciye ve Mutfak Malzemeleri 0506 606

0: عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: Ebu Umame radıyallahu anh, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi Kur'an okuyunuz. Çünkü Kur'an kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelecektir buyururken işittim demiştir.

0: Güzel Şehrin Farklı Radyosu
1: Çağrı FM.
2: Hadis-i şerifte şöyle buyurulur: her kimin kaygısı ahiret olursa Allah onun zenginliğini kalbine koyar, İşlerini dağınık olmaktan kurtarır ve dünya ona boyun eğer. Her kimin kaygısı da dünya olursa, Allah onun fakirliğini gözü önüne koyar, kendisini derbeder eder ve dünyadan da kendisine ancak mukadder olan gelir.

0: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
1: Çağrı FM,
2: tüm hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
1: Dua Yayıncılık,
3: İda Kurbani Nişanin Rahma Hedaye Ev İda Kurbani Bize Vesile Jihelasiya Ümmetire İda Veya Kurbani Piroz Be
1: İkra Eğitim Derneği.
0: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
4: İdeal Eğitim Vakfı.
2: Bugün Filistin'deki Hacerlerin Bayramı. Bugün Irak'ta, Afganistan'da, dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmail'lerin gırtlağına dayamış İbrahimlerin Bayramı. Bugün Ümmeti Muhammed'in Bayramı. Hepimize mübarek olsun.
5: Atlas Eğitim Kurumları 0530 691 4699.
3: Digel derdu kuleme bikasi graniya çiyaneji emgüh nednevan tengi tali eşu elem firaka emcihev bidur hıstine ev id ida meye ida ümmeta İslami piroz be.
5: Aksam Gold 0533 681 2763.
0: İnadına şeytanların, inadına zulümlerin, inadına dünyalık dertlerin ve inadına esaretlerin. Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
5: Bilen Kavurmacım 0536 397 35 33.
2: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
6: Yeşil Kent Gıda
5: 0534 250 93 72.
3: İro İda İsmail'e Filistiniye. İro İda Hacera Irakiye. İro İda Pakistan, Afganistan, Somali, Keşmir, Türkistan'a Rojhilat, Lübnan'u temam-ı alema İslam'e. Piroz be İda Kurbani lü ümmeta İslam'e.
5: Dua Kitap 0532 732 88 83.
0: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Berna Perde 0507 706 50 45.
2: İbrahimler, Hacerler, İsmailler. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
5: Öz Turgut Bir Otomotiv Ahmet Turgut Ömer Turgut 0532 156 99 20.
3: İbadete kurbani vek preke dina fakiru devlemenda de. Emjil gor kavveta hue keyfa fakira binin. Heger tünebe imkana me bi bişirinek em keyfa sevi u fakira binin. İdavan piroz bikin disibaha idi de. İda veya kurbani piroz be bibe vesile jihveşi u khirare.
5: Öz Yeşil Çınar Otomotiv Süleyman Turgut 0532 403 1705.
0: Tüm hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
5: Korkmaz Peynircilik 0536 348 39 21.
2: Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Baklavacı Cengiz Usta 0536 972 94 98.
3: Bilahaydin nav meneminin de ida kurban ede. Rojin pır bihirin roje ideku rahmeta hoda vek taviyad bare biser ümmeti de. Drojin vuha bihirde dile tüm Müslümanı jime nemine bira. İda kurbani li temami halkı Ahmedi u temami ümmeta İslami piroz be.
5: Armola Peynircilik 0544 390-86-58.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
5: Olgunlar Aktar 0555-754-1945.
0: Dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmaillerin gırtlağına dayamış İbrahimlerin bayramı. Bugün ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
5: Aslanlar Çelik Kapı 0532-762-3719.
2: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Yayla Peynircilik ve Kahvaltıcılık 0530-458-3872.
3: İda kurbani nişanin rahma hudaye. Ev İda kurbani bize vesile jihelasiya ümmetire. İda veya kurbani piroz be.
5: Nida Gold 0543-453-7225.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
5: Metro Giyim 0536-570-1389.
3: İro Eyda İbrahim Aye, İro Eyda Muhammedi Aye, İro Eyda Metevaye, Lime Teva Piroz Eyda Kurbani.
5: Bozlar Bekobayi 0532-293-8721.
2: Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Eslem Mobilya İmalat ve Dekorasyon Atölyesi 0537-999-9172.
3: Bilahaydin nav meneminin de ida kurban ede. Rojin pır bıxerin roje ideku rahmeta xada vek taviya dibare biser ümmet ede. Drojin vuha bıxerde dile tüm Müslümani jime nemine bira. İda kurbani li temami halqi amede u temami ümmeta İslami piroz be.
7: Turgutlar 2 Auto. Yahya Turgut. Telefon 0532-665-4363.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
7: Süt ve süt ürünlerini sofralarınıza taşıyan lezzet. Karacadağ Tenk Köyü. Telefon 0534-556-5171.
0: Dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmaillerin gırtlağına dayamış İbrahimlerin bayramı. Bugün ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
5: Uygun AVM 0536-461-7998.
2: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Bilgi Reklam 0543-963-1085.

0: kimin yanlış ve kötü giden bir şeylere itirazı varsa.
1: Çağrı FM.
0: Kim kaygı ve umut taşıyorsa insana dair.
1: Çağrı FM.
0: Kimin yüreğinin bir yerlerinde adalete ve merhamete dair kıpırtılar varsa hala.
1: Çağrı FM.
0: Sesimiz bir buluşma yeri olsun onlara.
1: Çağrı FM. Gönüllere akan ses.

Ey şehit, ey tarihin derinliklerinden mahrumların, ezilmişlerin, yalın ayakların bağrından kopuk gelen feryat. Ey Bedir Ovası'nı, Uhud Dağı'nı, Kerbela Çölü'nü, Beheşti Zehra'yı ve Susa'yı, Susa'ları, mustazaf halklar için, İslam'a susamışlar için, özgürlük aşıkları için birer mesaj yurdu, birer şehadet otağı yapan kahraman, sen bir destansın. Yenilgileri zaferlere çeviren bir destan, zulüm saraylarını yerle bir eden bir destan, sen bir ışıksın. Camaran pirinin göz bebeklerinin ışığı, karanlıkta kalmışları aydınlatan, onlara yol gösteren bir ışık. Ey alkanlara bulanan beden, ey insanlığın feryadı, ey Muhammedi mesajın havarisi, lavlar gibi fışkıran kıpkızıl kanınla, her günü aşuraya, her yeri Kerbela'ya çeviren, heyhat mine zille feryadınla, İslam için öleceksem ey kılıçlar, alın canımı çığlığınla uyuyanları uyandıran. Ey şehit, sen bir Hamza'sın, tarihin kaderini değiştiren bir Ali, bir Cafer, bir Musa, bir Ammar, bir Hüseyin'sin. Ey şehit, ey Ebu Zer'in öfkesi ve ey Zeynep-i Kübra'nın feryadı ve ey adalet terazisinin, özgürlük kervanının yılmaz bekçisi ve ey tarihin övgüsü, kanın bir volkandır, zalimlerin, tağutların, kabillerin saltanatını yerle bir eden bir volkan. Ey şehit, seninle öğrendik kanın gücünü, ölüme meydan okumayı senden öğrendik. Sen bizim için bir önder ve öğretmensin ve hep böyle kalacaksın sonsuza kadar.

İslam fıtratı ve ihlas üzerine, Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'ın dini üzerine, müşriklerden olmayan muvahhid babamız İbrahim ve onun milleti üzerine, hiçbir zaman şirke bulaşmamak ve haniflerden olmak üzere akşamladık.

Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.

0: Bir dakikalık fetva.
1: Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Kim ezanı işittiğinde ardından ey bu tam davetin ve kılmak üzere olan bu namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed'e vesileyi, fazileti ihsan et. Kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmudu verip oraya ulaştır derse kıyamet gününde benim şefaatim ona vacip olur. Yukarıdaki duayı okumak vakit içinde ezanı ilk defa işiten kimse için sünnet-i müekkededir. Terki ise mekruhtur. İkinci defa duyan kimse sünneti ilkinde yerine getirdiğinden tekrar etmesine gerek yoktur. Ancak ikinci defa okuması durumunda yine ecir kazanır.

namaz için okunan ezan haricinde talim amacıyla veya televizyonda işitilen ezanlar için de durum aynıdır. Okumayan kimse mekruh bir davranışta bulunmuş olmamakla birlikte ezan duasını okuduğu takdirde inşallah ecrine ulaşacaktır.

Muhammed, gözlerim nuru. Muhammed, gönüllerin süruru. Muhammed, insanlığın özgürlük öğretmeni. Muhammed, ümmetinin kurtuluş rehberi. Allah.

0: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
1: Çağrı FM,
2: tüm hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
1: Dua Yayıncılık,
3: İda Kurbanı nişanın rahma hudaye, ev İda Kurbanı bize vesile jihalasya ümmetire. İda veya kurbanı piroz be.
1: İkra Eğitim Derneği.
0: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
4: İdeal Eğitim Vakfı.
2: Bugün Filistin'deki Hacerlerin Bayramı. Bugün Irak'ta, Afganistan'da, dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmail'lerin gırtlarına dayamış İbrahimlerin Bayramı. Bugün Ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
5: Atlas Eğitim Kurumları 0530 691 4699.
3: Digel derdu kuleme biqasi graniya çiyaneji emgüh nednevan tengi tali eşu elem firaka emcihev bidur xistine ev id ida meye ida ümmeta İslami piroz be.
5: Aksam Gold 0533 681 2763.
0: İnadına şeytanların, inadına zulümlerin, inadına dünyalık dertlerin ve inadına esaretlerin. Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
5: Bilen Kavurmacım 0536 397 35 33.
2: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
6: Yeşil Kent Gıda
5: 0534 250 93 72.
3: İro İda İsmail'e Filistiniye. İro İda Hacera Irakiye. İro İda Pakistan, Afganistan, Somali, Keşmir, Türkistan'a Rojhilat, Lübnan'u Temam-ı Alema İslamiye. Piroz be İda Kurbani lü ümmeta İslami.
5: Dua Kitap 0532 732 88 83.
0: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Berna Perde 0507 706 50 45.
2: İbrahimler, Hacerler, İsmailler. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
5: Öz Turgut Bir Otomotiv Ahmet Turgut Ömer Turgut 0532 156 99 20.
3: İbadete kurbani vek preke dina fakiru devlemendade. Emjil gor kavveta hue keyfa fakira binin. Heger tünebe imkaname bi bişirinek em keyfa sevi u fakira binin. İdavan piroz bikin di sibaha idi de. İdavaya kurbani piroz be, bibe vesile jihveşi u khirare.
5: Öz Yeşil Çınar Otomotiv Süleyman Turgut 0532 403 1705.
0: Tüm hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
5: Korkmaz Peynircilik 0536 348 39 21.
2: Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Baklavacı Cengiz Usta 0536 972 94 98.
3: Bilahaydin nav menemin de ida kurban ede. Rojen pır bihirin roje ideku rahmeta khoda vek taviyad bare biser ümmete de. Drojen uha bihirde dile tüm müslümani jime nemine bira. İda kurbani li temami halqi amede u temami ümmeta İslami piroz be.
5: Armola Peynircilik 0544 390-86-58.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
5: Olgunlar Aktar 0555-754-1945.
0: Dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmaillerin gırtlağına dayamış İbrahimlerin bayramı. Bugün ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
5: Aslanlar Çelik Kapı 0532-762-3719.
2: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Yayla Peynircilik ve Kahvaltıcılık 0530-458-3872.
3: İda kurbani nişanin rahma hudaye. Ev İda kurbani bize vesile jihelasiya ümmetire. İda veya kurbani piroz be.
5: Nida Gold 0543-453-7225.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
5: Metro Giyim 0536-570-1389.
3: İro Eyda İbrahimaye, İro Eyda Muhammediyaye, İro Eyda Metevaye, Lme Teva Piroz Eyda Kurbani.
5: Bozlar Bekobayi 0532-293-8721.
2: Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Eslem Mobilya İmalat ve Dekorasyon Atölyesi 0537-999-9172.
3: Bilahaydin nav meneminin de ida kurban ede. Rojin pır bıxerin roje ideku rahmeta hoda vek taviya dibare biser ümmet ede. Drojin vuha bıxerde dile tüm Müslümanı jime nemine bira. İda kurbani li temami halqi amedi u temami ümmeta İslami piroz be.
7: Turgutlar 2 Auto Yahya Turgut Telefon 0532-665-4363.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
7: Süt ve süt ürünlerini sofralarınıza taşıyan lezzet Karacadağ Tenk Köyü. Telefon 0534-556-5171.
0: Dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmaillerin gırtlağına dayamış İbrahimlerin bayramı. Bugün ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
5: Uygun AVM 0536-461-7998.
2: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Bilgi Reklam 0543-963-1085.

0: Hazreti İbni Mes'ud radıyallahu anh'tan rivayet edilir ki, kıyamet alametlerindendir. Çocuğun öfkeli, yağmurun hararetli olması, şerlerin taşması, yalancının tasdiki, doğrunun yalanlanması, haine güvenilmesi, emine ihanet edilmesi, münafıkların kabileye efendi olması, çarşıya münafıkların hakim oluşu, mihrapların süslenmesi, kalplerin harap edilmesi, erkeklerin erkeklerle, kadınların kadınlarla yetinmesi, dünyanın mamur kısmının harap, harap kısmının mamur olması, şüphenin ve faizin aşikar olması, çalgının ve eğlence aletlerinin alenileşmesi, içkinin içilmesi, zaptiyenin, gammazların ve gıybetçilerin çoğalması.
1: Bir hadis, bir ders.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efendim.

İlim denizinden damla damla. Nasihatçı istiyorsan ölüm sana yeter. Hazreti Ömer

gözyaşlarımızda akan, ciğerde durmaz kanayan, senin acında ağlatan nazik civan şehit aziz. Annen baban olsun selam, sabırlar versin yaradan, senin acına tek derman bize sabır şehit aziz, bize sabır şehit

0: İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
1: Çağrı FM,
2: tüm hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
1: Dua Yayıncılık,
3: İda Kurbanı nişanın rahma hudaye, ev İda Kurbanı bize vesile jihelasiya ümmetire. İda veya kurbanı piroz be.
1: İkra Eğitim Derneği,
0: bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
4: İdeal Eğitim Vakfı,
2: bugün Filistin'deki Hacerlerin bayramı. Bugün Irak'ta, Afganistan'da, dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmail'lerin gırtlağına dayamış İbrahimlerin bayramı. Bugün Ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
5: Atlas Eğitim Kurumları 0530 691 4699.
3: Digel derdu kuleme biqasi graniya çiyaneji emgüh nednevan tengi tali eşu elem firaka emcihev bidur xistine ev id ida meye ida ümmeta İslami piroz be.
5: Aksam Gold 0533 681 2763.
0: İnadına şeytanların, inadına zulümlerin, inadına dünyalık dertlerin ve inadına esaretlerin. Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
5: Bilen Kavurmacım 0536 397 35 33.
2: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
6: Yeşil Kent Gıda
5: 0534 250 93 72.
3: İro İda İsmail Filistiniye. İro İda Hacera Irakiye. İro İda Pakistan, Afganistan, Somali, Keşmir, Türkistan Rojhilat, Lübnanu Temami Alema İslamiye. Piroz be İda Kurbani lü ümmeta İslami.
5: Dua Kitap 0532 732 88 83.
0: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Berna Perde 0507 706 50 45.
2: İbrahimler, Hacerler, İsmailler, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
5: Öz Turgut Bir Otomotiv Ahmet Turgut Ömer Turgut 0532 156 99 20.
3: İbadete kurbani vek preke dina fakiru devlemendade emjili gor kavveta hue keyfa fakira binin heger tünebe imkaname bi bişirinek em keyfa seviyu fakira binin. İda wan piroz bikin di sibaha İde de. İda veya kurbani piroz be, bibe vesile jihweşi u khirare.
5: Öz Yeşil Çınar Otomotiv Süleyman Turgut 0532 403 1705.
0: Tüm hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
5: Korkmaz Peynircilik 0536 348 39 21.
2: Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Baklavacı Cengiz Usta 0536 972 94 98.
3: Bilahaydin nav menemin de İda kurban ede. Rojen pır bihirin roje ideku rahmeta xuda vek taviyad bare biser ümmete de. Drojen uha bihirde dile tüm müslümani jme nemine bira. İda kurbani li tamami halqi amede u tamami ümmeta İslami piroz be.
5: Armola Peynircilik 0544 390 8658.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
5: Olgunlar Aktar 0555 754 1945.
0: Dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmaillerin gırtlağına dayamış İbrahimlerin bayramı. Bugün ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
5: Aslanlar Çelik Kapı 0532 762 37 19.
2: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Yayla Peynircilik ve Kahvaltıcılık 0530 458 38 72.
3: İda kurbanı nişanın rahma hudaye. Ev İda kurbanı bize vesile jihlasiya ümmetire. İda veya kurbanı piroz be.
5: Nida Gold 0543 453 72 25.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
5: Metro Giyim 0536 570 1389.
3: İro Eyda İbrahim aye. İro Eyda Muhammedi aye. İro Eyda Metevaye. Lime teva piroz eyda kurbani.
5: Bozlar Bekobayi 0532 293 87 21.
2: Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Eslem Mobilya İmalat ve Dekorasyon Atölyesi 0537 999 91 72.
3: Bilahaydin nav meneminin de ida kurban ede. Rojin pır bıxerin roje ideku rahmeta xada vek taviyad bare bser ümmet ede. Drojin vuha bıxerde dile tüm Müslümanı jme nemine bira. İda kurbanı li tamamı halkı amede u tamamı ümmeta İslam'e piroz be.
7: Turgutlar 2 Auto. Yahya Turgut. Telefon 0532 665 4363.
0: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
7: Süt ve süt ürünlerini sofralarınıza taşıyan lezzet. Karacadağ Tenk Köyü. Telefon 0534 556 51 71.
0: Dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmaillerin gırtlağına dayamış İbrahimlerin bayramı. Bugün ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
5: Uygun AVM 0536 461 79 98.
2: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
5: Bilgi Reklam 0543 963 1085.

0: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب.
1: İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kalbinde Kur'an'dan bir bölüm bulunmayan kimse harap ev gibidir.
2: Güzel şehrin farklı radyosu.
3: Çağrı FM.

Allah'ım, senden gelen nimet, afiyet ve günahlarımı kapatan bir örtüyle akşamladım. Öyleyse dünyada da ahirette de üzerimdeki bu nimetini, afiyetini ve günahlarımı kapayan örtünü kaldırma.

0: Bize sadece radyolarınızı değil, gönül kapılarınızı da açın. Çünkü biz gönüllerinize talibiz.
1: Çağrı Efem.

0: Bu çağrıya kulak verin. Çağrı FM.
1: Fakihlerden biri imtihan etmek maksadıyla malın ne kadarının infak edilmesi gerektiğini İmam Şibli'ye sordu. Şibli şöyle cevap verdi: bunun cevabını fakihlerin meşrebine göre mi yoksa hak aşıklarının meşrebine göre mi istiyorsun dedi. Fakih, her ikisine göre de olsun dedi. Şibli cevap verdi: fakihlerin meşrebine göre 200 dirhemin üzerinden bir yıl geçtikten sonra onun 40'ta birine tekabül eden 5 dirhemini vermek gerekir. Aşıkların meşrebine göre ise derhal 200 dirhemin 200'ünü de verip yakayı kurtardım diye bir de şükretmek gerekir. Fakih dedi ki, biz bu mezhebi malın 40'ta birinin zekat olarak verileceğini alimlerimizden öğrendik. Buna mukabil Şibli de, biz de bu mezhebi Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'den öğrendik. O nesi var, nesi yoksa hepsini

Muhammed, gözlerin nuru. Muhammed, gönüllerin süruru. Muhammed, insanlığın özgürlük öğretmeni. Muhammed, ümmetinin kurtuluş rehberi. Allah!

0: Güzel şehrin farklı radyosu.
1: Çağrı FM.
2: Şimdi reklamlar. İlahi rahmetin yol işaretlerinden biri olan Kurban Bayramınızı tebrik eder, hayırlara vesile olmasını Rabbimizden dileriz.
1: Çağrı FM.
3: Tüm hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
4: Bilgi reklam 0543 963 1085.
5: İda kurbanı nişanın rahma hudaye. Ev İda kurbanı bize vesile jihalasya ümmetire. İda veya kurbanı piroz be.
6: Nasuç Kuyumculuk Şubesi'yle siz değerli dostlarımıza daha da yakınlaştık. Telefon 0537 487 0621.
2: Bayramınız mübarek, ibadetleriniz daim, imanınız kamil, Kurban Bayramınız mübarek olsun.
4: Uygun AVM 0536 461 7998.
3: Bugün Filistin'deki Hacerlerin Bayramı. Bugün Irak'ta, Afganistan'da, dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmail'lerin gırtlarına dayamış İbrahimlerin bayramı. Bugün ümmeti Muhammed'in bayramı. Hepimize mübarek olsun.
7: Mesut Züccaci'ye telefon 0533 713 5472.
5: Digel derdu kuleme bikasi graniya çiyaneji emgüh nednevan tengi tali eşu elem firaka emcihev bidur xistine. Ev عيد عيدا meye عيدا ümmeta İslam'e piroz be.
4: Konak Sigorta 0533 595 9975.
2: İnadına şeytanların, inadına zulümlerin, inadına dünyalık dertlerin ve inadına esaretlerin. Bayram bizim bayramımız. Bayramımız mübarek olsun.
4: Özgür Kuyumcusu 0412 237 44 11.
3: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
4: Akan Demir Doğrama 0532 796 92 56.
5: İro İda İsmail'e Filistiniye. İro İda Hacera Irakiye. İro İda Pakistan, Afganistan, Somali, Keşmir, Türkistan'a Rojhilat, Lübnan'u temam-i alema İslam'e. Piroz be İda kurbanı lü ümmet-i İslam'e.
4: Tasarım Perde 0537 032 1064.
2: Küskünlerin barıştığı, sevenlerin bir araya geldiği, rahmet ve şefkat dolu günlerin en değerlilerinden olan Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
4: Genç Taşkınlar Beko Klim Mobilya 0507 297 47 28.
3: İbrahimler, Hacerler, İsmailler. Kurban Bayramınız mübarek olsun.
4: Pınar Lahmacun 0542 711 94 39.
5: İbadete kurbanı vek preke dinaf fakiru devlemenda de. Emjili gor kavveta hue keyfa fakira binin. Heger tünebe imkana me bi bişirinek em keyfa sevi u fakira binin. İda wan piroz bikin disibaha ide de. İda veya kurbani piroz be bibe vesile jihweşi u khirare.
4: Asaf Tesisat Malzemeleri 0531 248 64 41.
2: Tüm hemşehrilerimizin mübarek Kurban Bayramını tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını dileriz.
4: Sakarya Kuyumcusu 0533 938 7503.
3: Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
4: Dakak Gıda 0532 221 31 93.
5: Bilahaydin nav meneminin de ida kurban ede. Rojin pır bıxerin roje ideku rahmeta xweda wek taviya dibare bi ser ümmetê de. Di rojên wiha bi xêr de dilê tu Müslümanî ji me nemîne bira. Eyda qurbanê li temamê xelqê Amedê û temamê ümmeta İslamê pîroz be.
4: Yıldız Döner 0532 168 5941.
2: Bugün Filistin'deki Hacerlerin Bayramı. Bugün Irak'ta, Afganistan'da, dünyanın dört bir yanında bıçağını İsmaillerin gırtlağına dayamış İbrahimlerin Bayramı. Bugün Ümmeti Muhammed'in Bayramı. Hepimize mübarek olsun.
4: İnci Reklam 0533 364 5846.
3: Gerçek ve özgür bayramlarda buluşmak dileğiyle Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
4: Spot 21 Gıda 0535 225 44 45.
5: İda kurbanı nişanın rahma hudaye. Ev İda kurbanı bize vesile ji helasiya ümmetire. İda veya kurbanı piroz be.
4: Lütfüzade Tatlı Sarayı 0533 152 84 97.
2: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
4: Zümra Gold 0539 772 1686.
5: İro Eyda İbrahim'aye, İro Eyda Muhammediye, İro Eyda Meteva'ye, Lmeteva Piroz Eyda Kurbani.
8: Genç taşkınlar, Büro Kilim Mobilya 0507 297 47 28.
3: Dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.
4: Hicret Ticaret Züccaciye ve Mutfak Malzemeleri 0506 665 05 65.
5: Bilaxeydin nav menemînin de îda qurbanê de. Rojên pir bixêrin rojê îde ku rahmeta xweda wek taviya dibare bi ser ümmetê de. Di rojên wiha bixêr de dilê tu Müslümanî ji me nemîne bira. Îda qurbanê li temamê xelqê Amedê û temamê ümmeta İslamê pîroz be.
4: Erzurumlu ustalarla Cako yeni yüzüyle sizlerle 0532 630 04 93.
3: Mübarek Kurban Bayramınızı tebrik eder, İslam ümmeti için hayırlara vesile olmasını Rabbimizden niyaz ederiz.
6: Diyar Market.

0: reklamları dinlediniz.
1: Çağrı FM.
2: Bu parça altın ve elmasla yazılsa liyakati var. Avucunda küçük taşların zikir ve tesbih etmesi. وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ sırrıyla aynı avucunda küçücük taş ve toprak, düşmana top ve gülle hükmünde onları inhizama sevk etmesi. وَنْشَكَّ الْكَمَرُ nasıl ile aynı avucunun parmağıyla kameri iki parça etmesi. Ve aynı el çeşme gibi on parmağından suyun akması ve bir orduya içirmesi. Ve aynı el hastalara ve yaralılara şifa olması. Elbette o mübarek el ne kadar harika bir mucize-i kudret-i ilahiye olduğunu gösterir. Güya ahbap içinde o elin avucu küçük bir zikirhane-i subhanidir ki, küçücük taşlar dahi içine girse zikir ve tesbih ederler. Ve adaya karşı küçücük bir cephane-i Rabbani'dir ki, içine taş ve toprak girse gülle ve bomba olur. Ve yaralılar ve hastalara karşı küçücük bir eczahane-i Rahmani'dir ki, hangi derde temas etse derman olur. Ve celalle kalktığı vakit kameri parçalayıp Kab-ı Kavseyn şeklini verir. Ve cemalle döndüğü vakit Ab-ı Kevser akıtan on musluklu bir çeşme-i rahmet hükmüne girer. Acaba böyle bir zatın bir tek eli böyle acip mucizata mazhar ve medar olsa, o zatın Halik-ı Kainat yanında ne kadar makbul olduğu ve davasında ne kadar sadık bulunduğu ve o elle biat edenler ne kadar bahtiyar olacakları bedahet derecesinde anlaşılmaz mı? Evet, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın mübarek eli, Hekimi Lokman'ın bir eczahanesi gibi ve tükürüğü Hazreti Hızır'ın Ab-ı Hayat çeşmesi gibi ve nefesi Hazreti İsa aleyhisselam'ın nefesi gibi medetres ve şifa resan olsa ve nev-i beşer çok musibet ve belalara giriftar olsa, elbette Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama hadsiz müracaatlar olmuş. Hastalar, çocuklar, mecnunlar pek kesretli gelmişler. Cümlesi şifa bulup gitmişler. Hatta 40 defa hac eden ve 40 sene sabah namazını yatsı abdestiyle kılan tabiinin azim imamlarından ve çok sahabelerle görüşen Tavus denilen Ebu Abdurrahman el-Yemani kat'iyen haber verir ve hükmeder ve demiş ki, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama ne kadar mecnun gelmişse Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam sinesine elini koymuşsa kat'iyen şifa bulmuştur. Şifa bulmayan kalmamış.

Sizin için bayramlar neyi ifade ediyor veya bizim için bayramlar ne anlama geliyor? Bayram bayram deriz de bayramın ne demek olduğunu ya da bayramlarda nelerin yaşanması gerektiğini hakikaten biliyor muyuz? İsterseniz şu soruyu bir kez daha soralım kendimize. Bayram nedir diye. Bayram sevinçtir, bayram mutluluktur, bayram kucaklaşmaktır, kaynaşmak, ülfeti, yakınlaşmayı, sıcaklığı, sevgiyi büyütmektir. Bayram barışmaktır. Dargınların bir araya geldiği, küskünlüklerin sonlandığı günlerdir. Bayramlar insan içindir. İnsanın, kardeşinin, hısım akrabanın değerini bilmek, sıla-i rahim yapmaktır. Bayram, bir ay boyunca kendini Allah'a adamanın mutluluğunu yaşamaktır. Bayram, orucu taçlandırmaktır. Bayram, hediyedir, kurbandır, adanmışlığın karşılığıdır.

Evet, bayram sevinçtir. Her ne şartta olursa olsun Rabbimizin armağan ettiği müstesna bir gündür. Bayram, bir çocuğun yeni kıyafetleriyle uyumasıdır. Sabahı sabırsızlıkla beklemesidir. Kapı kapı dolaşıp el öpmesi, büyüklerini saymasıdır. Bayram, büyüklerin çocukları şefkat ve merhametle kucaklamasıdır. Bayram, çocuk için şekerdir, tatlıdır. Sonlanmayacak hoş bir rüyadır. Bayram, İslam'ın şanındandır. Bayram mesajdır hem de bütün insanlığa. Çünkü bayram paylaşmayı, bir araya gelmeyi, bir olmayı öğütler, öğretir. Bugünlerde küskünlük yoktur, kardeşliği pekiştirmek vardır.

Bayramın ne olduğuna dair hepimiz bir şeyler diyebiliriz ancak şu günlerde belki de çoğunun özünü bilmediği bayramın ne olduğunu hatırlatmakta fayda vardır. Evet, bayram aynı zamanda bir kutlamadır ve dahi mükafattır. Peki soralım öyleyse, neyi kutluyoruz ve neyin mükafatı? Elbette ki kutlama bir başarının veya bir fedakarlığın ardından gelendir. Bayram bu manada bir mükafattır. Ramazan, insanın nefsiyle mücadelesidir. Bu münasebetle ortada bir fedakarlık ve adanmışlık vardır. İşte bir ay boyunca Allah için oruç tutmanın mükafatı bayramla kutlanmaktadır.

Bayram fedakarlığın ödüllendirilmesidir. Evet, bayram Hazreti İbrahim için bir mükafattır. Oğlunu adadığı imtihandan başarıyla çıkmasının hikayesidir. Bayram Hazreti İsmail'in teslimiyetiyle ödüllendirilmesidir. Bayram Cebrail'in getirdiği koçtur. İşte gelen bu koç kurbandır ve bayramın nişanesidir. Zilhicce ayının her 10. günü geldiğinde İbrahim ve oğlu İsmail aleyhisselam gibi hissederiz. Çünkü o gün kurban bayramıdır. Bayramlar hasımlığın bitirilmesi, hısımlığın büyütülmesidir ve aynı zamanda bayram hatırlamak, hatırlatmak, hatırlanmaktır. Bayram paylaşmaktır. Madem paylaşmaktır, o zaman sevgiyi paylaşalım. En büyük sermayemizi. O sermaye ki paylaştıkça çoğalır. Kim sermayesini büyütmek istemez ki?

Bayram özellikle de Allah'ı hatırlamaktır. Onun lütuf ve keremini, yegane rızık veren olduğunu bilmektir. Bayram bu anlamıyla da şükürdür. Meşakkatli günlerin sabırla yoğrulmasının ardından gelen sürur ve gurur günüdür. Bayram berekettir. Tüm güzelliklerin paylaşılarak bereketlendiği günler.

Bayramlarımız mübarek olsun, hüzünleri sonlandırsın, şen günlerin girizgahı olsun. Bayramınız mübarek olsun.

0: İro eyda İbrahim aye. İro eyda Muhammedi aye. İro eyda me tevaye. Lme teva piroz eyda kurbani.
1: Seviyeli müzik eserleri ve hayata dair sohbetler bu frekansta. Tam 99. Çağrı FM.

Subhanallahi ve bihamdih adad halqihi ve rida nefsih ve zinete arşihi ve midade kelimatih. Subhanallahi ve bihamdih adad halqihi.

edecek vesileler adedince, onun arşının yani hükümranlığının ağırlığınca ve onu anmak üzere olan kelimelerin çokluğunca onu tesbih ederim.''

rahmet bükne rehber wi bükün ser mürşide wek pelin daru kulilkan u tamamin zerreyan sel ya rabbi ve sellem li ser nebiye sermede hamdu şükru medhu hazmu hem senain alemi te bicarek in hudane ev ilahi evhede.

dostluğu, sevgiyi ve geleceği, aşımızı, ekmeğimizi, hüznümüzü ve acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız, birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz Kurban Bayramınızı tebrik ederiz.

0: Bir hadis, bir ders.
1: Hazreti Urve radıyallahu anh'tan rivayet edilir ki, şu üç şeyi gördüğün zaman kıyametin kopması yakındır. Mamur yerler yıkılıp harap yerler imar ediliyor. Maruf münker, münker maruf addediliyor. Deve yaprağı nasıl davranırsa adam da emanete öyle davranıyor.
0: Bir hadis, bir ders.

0: İyi bayramlar dileriz.
1: Kâre efendim.
2: Hayat çok karışık, yapılan çağrılar anlamsız geliyorsa
3: bu çağrıya kulak verin.
2: Çağrı efendim.

0: Ya Rabbi, hamdü şükür şütler. Demek ki hande var rocanı bıkır. Ya Rabbi, tu bi lütfu kerem akhwadike. Tu bi khatre var roce mübarekdike. Mazlumu seviya dil hoşke. Müslümanı tengi u zahmetiye de khalaske. Haskırın u muhabbetta Müslümana cehevre zedeke. Cuvan u insan eme. Halk eme bi İslam u Kur'an'ı hidayetke.
1: Hacı Süleyman'a kim adı giriyor? Hacı, efçi giriyor. Girin ne meri vekten nay. İro ne roca girin işine. İro ayrı şahıya Müslüman'a ya.

0: Male, mal bekir be ey makul. Deka salavat binin, lisar Muhammed Resul.
1: Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammed.
0: İro kefu eydiye, şahiye ne gaydiye, jiba khoda kanciye. Lüve nebrim ev sohbet, civata Sofi Ahmet. Bimbarek be eyda ve, zaroku komu kıflet.
2: Teji bimbarek be, Mehmet Reşid. Deka var endir. Va çuji
3: la.
2: Kes ne kadar evi bisekinine?
3: Biray Ahmet, Mehmet Reşid duxest beje, ne vakti runun işteneye? La aydaniye em begerin.
2: Madem ulo ye, em behevrat der kevin. Evli em her insan mezel. Jimriye xura Fatihe ki vekin, Yasin ki bukhuynin. Ez zanim hun ne çune. Duraji em herin mala pira hawe. Yehtiyare ne kadar el serxu begere. Paşi em de çimba cirane İbrahim. Evji nekhoşe. Em serdana viji bikin. U daviyeji le mahalle hama dostu nasu nenasa em bipirsin.
4: Keke Ahmet, tu hoş rezdiki. Le em e bazara xo bikin. Bila çuna bavan, kasi runişine le bahta direjine be.
3: De haydi. Sofi Ahmet, Yasinek buçuk jibir neki. De ezber Ahmet de tüneyi.
4: Hacı, tedbiqi devra babu kalaya. Duy devre de yek deketa berzikrata ji kesi Yasinek li servi buğanda peyde nedbu. Le vega zaruki hena çin mektebe de alimin gondina Kur'an'ı zanebun pır zedebiye.
3: Zanebun zedebuye le ka haya u fediya beri edebu terbiya beri ne jın u ne qiz bezlam u mezne kwe bici kidin ne düçün der ne diketin derve.

Bisat eme deste met ka khwe. Mete, nasu dosti li vir, cümhata hazır. Ez ayda teva piruzu mübarek dikim. Luan slava bike. Bila, lime helal bikin. Mecbir nekin. Dilu cigere me, bi hasreta wan perritiye. Khwede mezine, delile mütahayraye. Nesibe qey eme rojeki hevdu bibinin mete. Hevya dua dikim. Vekile slava bin. Deb khatire ve. Emaneti khuda bin mete. Deste terradim isim.

0: Hacı Süleyman, ben aşina o kiş. O kazino be. Gel o tepte bana kıbırda bir çabı bir ya. De telefonda peyva o kadriş. Hay be.
1: Maşallah, te gündi ve aşira takona dervet yek ne iş. Herhalde te nave ke ne gota eve xo bıkaydan da.
2: Avana, lüvelate garib u gurbetine. De bejen, lübame aide vaha tüneye. Emberiye aide veladıkın. Biru hasreta aydu arafate vurdukın. Mijigo, ez hınık dile vaha hoş bükün.
1: De ev mersele de ji. Huzuru kıymata İslam'e kuyadı be. Hamdü şükür ji Rabbe mera ku me Müslüman kulukan diye. Me ji ümmeta Habibi Hukiriye.
0: Hamdü şükür ji kadara.
2: Elhamdülillah. Sofi Davud. Demek ki me bela sebe luan ne pırsiye. Hine kaşmeru serseri hatta niveşevi bedenge maçu müziki mahalla nerehaddikin kajuara tüştaki navijin. Müçen merve kop pırsiye. Ma kaypırı. Ve ucdan.
0: Hacı disajı. Gerek haya meriv. İnsanı doğran meriv hebe.
2: Yahu İro ma ne keyfe? Ma ne aydiye? Ki çidi vece bila vece. İro ayda Müslümanı. Kafırı zalim şeytan bütakınci. Bımrınci. İro ayda men Müslümanayı. Ev yakıncıya kuda yerlime. Çıma em keyf nekin? Em hevdu ziyaret nekin. O bu telefon acı hevdu ne pırsın. Piştin İro em dıçın nabakçı halil.
1: Hacı Süleyman, emel vur çı bıkın.
2: Emi, şeyin o keyfi bıkın. Emi bazdın.

0: ve beri bikin. Benave, o se kuşki biliz. Emi şu feyki bukun.
1: İka tedgut mezlum Filistin u çeçen. Kese dibin tengiya. İca ev kefkaşi çavad be.
0: Ya em bi kefkaşiye kudeci emvan jibir nakın. De nave de, de bazdane de. Ki kazançke, emi hem tekbir bidin. Hemji li siyonist u Amerika nefir bikin. Hamaj qareza kafir u zalim are. Allah.

Kimi hikmet ehli şöyle demişlerdir: kim Allah'tan daha iyi bir dostunun olduğunu sanırsa Allah'ı tanıması azalmıştır. Kim de nefsinden daha azgın bir düşmanının olduğunu sanırsa nefsini tanıması azalmıştır.

İsmail'in imanı, İsmail'in teslimiyeti için, bütün mazlumların acıları, bütün çocukların tebessümü, bütün yoksulların sevinci için, tek bir sesleriyle yankılanıyor dünya. Tek bir sesleriyle yankılanıyor dünya. Akıyor kurbanların. Dualar kanatlanıyor semaya. Kalplerde şükür, dillerde tekbir. Arınıyor dünya kirlerinden. Onun rızası için, onun adıyla. Kurban bayramınız mübarek olsun.

0: İdavayı kurbanı piroz be.
1: Kurban bayramınız mübarek olsun.
2: Raşın şima mübarek.
3: Halkı hakka çağıran hacı o. Çağırın efendim.
4: Çağırın 99 küçük bir nokta 0. Hep birlikte dinliyoruz.
5: Meşhur bir hikaye vardır. Dervişin biri rüyasında şeyhinin cehennemlik olduğunu görmüş. Çok üzülmüş. Ne yapsın bir türlü karara varamamış. Tereddüt içinde kalmış. Söyleyeyim mi yoksa söylemeyeyim mi? En sonunda kararını vererek cesaret edip şeyhinin huzuruna varmış. Görmüş olduğu rüyayı kederli ve neşesiz bir halde anlatmış. Şeyhi dikkatlice dinledikten sonra fazla teessüre kapılmaksızın "Evladım, müracaat edecek başka bir kapı var mı ki?" diyerek namazı durmuş, tadil-i erkan üzere büyük bir huşu içinde uzun müddet namazına devam etmiş. Aradan hayli zaman geçtikten sonra aynı derviş, bu sefer şeyhini Firdevs cennetinde bin bir türlü nimetler içinde olduğunu görmüş. Bu sefer pek ziyade memnun ve mesrur olarak tekrar şeyhine gelip sürurlu müjdeyi büyük bir neşe içinde vermiş. Bu sefer maneviyatlı şeyhi hiç itidalini bozmadan evvelki cümleyi tekrar etmiş. Evladım, müracaat edecek başka bir kapı mı var? Diyerek aynı minval üzere büyük bir hulusu kalb ile ibadetlerine devam etmiş.

kurban, paylaştıkça artan sevincin ve yine paylaştıkça azalan acının adıdır. Hem kurbanın kelime anlamı da yaklaşmak ve yakınlaşmak değil midir? Kurban bayramı, bir diğer deyişle yakın olma bayramı. Yakın komşumuza, uzak komşumuza, uzaklardaki kardeşlerimize yaklaşırken, aynı zamanda bir olana, tek olana, sonsuz olana, ilah olana yaklaşmak. Engin bir diğerganlık duygusuyla uzakları yakın ederken, şah damardan yakın olana yakın durmak. Bayramı bayram yapan da içinde taşıdığı bu ruhtur işte. Başta en yakın komşularımız ve kendi çevremiz olmak üzere yeryüzü coğrafyasının değişik yerlerine serpilmiş bütün mağdur, mahrum ve yoksul kardeşlerimize bayram gelmiş neyime, kan damlar yüreğime dizelerini söyleten hoyratça sıradanlaştırılmış günlere bayram diyebilir miyiz? Bayram, soğuk ve matematiksel bir takvim hesabına göre belli birkaç günün peş peşe dizilmesinden ibaret değil ki. Bayram ruhuyla bayramdır. Bayram özüyle bayram. Bayram Allah'ın kullarıyla beraber bayramdır. Bayram kardeşlerle bayram. Bayram o en soğuk kış günlerini bile ılıtan ve ısıtan sıcaklığıyla bayramdır. Bayram yüreklere düşüreceği soylu ateşle bayramdır.

Ey merhametliler merhametlisi! Halimizi sadece sana açıyor, içimizi yalnız sana döküyor ve son bir kere daha en içten iniltilerle engin rahmetinin kapısına dokunuyoruz. Medet ey gizli açık her halimizi bilen! Medet ey hayat ve kaderimize hükmeden! Medet ey ilk kapı ve son merci! Senden ayrı düştüğümüz şu meş'um dönemde hiç kimse imdadımıza koşmadı. Feryadımızı duyup şefkatle el uzatan da olmadı. Hep hicranla inledi ve hasretle yutkunup durdu. Eyyub'a hayatın ırmağının çağı göründüğü, Yakub'a Yusuf'un gömleğinden kokular gelip ulaştığı şu günlerde tıpkı o hasretkeş nebi gibi tasamızı, dağınıklığımızı sana arz ediyor ve rahmetinin ihtizazını bekliyoruz. Aslında herkesin kapılarını yüzümüze kapadığı ve çığlıklarımıza kulaklarını tıkadığı dönemlerde dahi senin kapıların müracaat eden herkese açık, lütuf ve ihsanların sağanak sağanak, teveccühlerin de başımızın üzerindeydi. Yoldan çıkan biz, yolsuzluk yaşayan biz, ufkumuzu karartan da bizdik. Ey bizi hiçbir zaman terk etmeyen Rabbimiz! Şu renk atmış simalarımıza, şu tekleyen nabızlarımıza, şu ritmi bozulmuş kalplerimize ve şu yürekler acısı halimize merhamet buyur da, içinde bulunduğumuz kahredici şu sıkıntılardan bir çıkış yolu göster ve dirilmemize izin ver. Çaresizlikle kıvranırken dahi ümitle çarpan sinelerimize, yaşlarla dolan gözlerimize, hacaletle kızaran yüzlerimize şefkatle teveccüh buyur. Bir kez daha kapı kullarını bağışla.

Hatalarımız bütün denizleri kirletecek kadar cesim ve ürpertici. Sana karşı tavırlarımız mahvolmuş kavimlerin hallerinden birkaç kadem daha ileri. Kalbi, ruhi hastalıklarımız cüzzamdan, kanserden daha amansız. Dertlerimizi dergahına açıyor, dermanı da senden ümit ediyoruz. Sen kimsesizler kimsesi ve bizlerin merceğisin. Senden başka ilah yok ki ona el açıp yalvaralım. Kapından gayrı kapı yok ki varıp ona dayanalım. Senden başka sığınak bilmiyor, senden başka güç ve kuvvet de tanımıyoruz. Gören, bilen, duyan sadece sensin. Aç ufkumuzu ve bize kendimiz olma idrakini lütfeyle.

Ey yüce yaratıcı! Cihanın bütün mülk ve saltanatı senin bayrağının altında, sana boyun eğmekte ve sultanlar senin kapında sana kölelik etmektedirler. Her şey sana koşar. Senden varlık dilenir. Sense kendinden varsın. Emanet varlıklar var olur, şekillenir, sonra da söner giderler. Sense bütün bunlardan beri ve müstanisin. Teksin, eşsizsin, ihtiyaçsızsın. Bütün varlıklar birliğinden medet umar. Ey rahmeti sonsuz Allah'ım! Bizler senin kapının bendeleri ve bu uğurda dünya ve ukbadan geçmeye kararlı sadık kulların olarak bugüne kadar kimseye secde edip kul olmadık. Derdimizi senden başkasına açmadık. Açtıksa da bin tevbe diyerek dönüp dergahına sığındık. Sen bu kapından ayrılmayanların kadehlerini muhabbetinle doldur ve asırlardan beri dudağı tebessüm bilmeyenlerin yüzünü güldür. Ey yaslıların ümit ve huzuru, ey gariplerin sahibi, ey çaresizlerin çaresi, naçar kalmış kullarına bir perde aç, açlıklarını gider ve dertlerine derman ol.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ramazan ayı girdiğinde cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır.